Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Ailenin inaklığına köpünce pul türtkü boludu. Buffett'nin mündak bir cümle sözü ba, ailenin en muhim yadrosu yasiyat emez belge iqtisat. Yasiyat her kançı çoğun bolsa mu, kündün küngü namıratlıqı berdaşıq beremeydu. Muhabbet her kançı küçlük bolsa mu, namıratlıq aldı da, haman ümitsizlik ve narazılıq içi de acizlap gedudu. Bu söz behimu rahimsiz, riyallıq muhem şundaq. Yaşlağ nisbete etkanda kızgın muhabbet bolsa, turmuş hoşallıq çömüp, mängü hoşal xoram ötgülü boludu. Ama siz toy qılğan dinki şunu bayqaysız ki, turmuşdaki hamma uşaq tüşək işlar dəl pulğa gedildi. Kiyim keçək, yemek içmək, turalğu, yürüş duruş, hatta bir varaq qağaz, muşlanın hamısı dəl pulnun köləngisi. Namrat Erhutullah meyli qandaqlı iş qusun asası turmuşuğa kapalat qılamısa, muhabbet her qanç güzel bolsumu, o pəqat bir meydan şeirin çüş xalas.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: inim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
1: Men tamoq yetkizgichi. Boran chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
2: Dada, Abdot qırdab ketibsiz.
3: Özünüzni asrang, jiddileşmang.
0: Kainatki jismlar toxtamay aylınıp turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
4: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almishib qilishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
5: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal, avriqqa sabab qilamiz.
6: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.
7: Anağınızga öndü dal nömer içip berişke vaqtınız çıqamı?
2: Mən yığılışdım, qaytqan ekan qıb berəyə.
8: Atanam bilan bir qorodə turmuş, amma vaqtımız udul kelməydi.
7: Vey ana, avazınız bitib qaptı qo.
9: Zukam deb qağılı xili boldı. Əsirəb qalmısın deb sizə demigaydım.
10: Atanam bilan bir şəhərdə turmuş, amma günləb-günləb vaqtımız udul kelməydi.
8: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
11: Papa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
8: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
8: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
10: Dada, ana, biz keldik.

0: نتیجه ارتب دادل بوش حاصل کلیش کرک. 14. 5 سال مزگلی دیکی چانجان دریاسی دیلتسی نی بر گودلش دروب ترقی کلدروش یریک پلانی نی یولو قویش لایهسی نی امنیت نی چکش کلغان حالده تزوب. تیخم مول نتیجه لرنی ازلوکسوز قولغا کلتروش کرک.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 8. ayının 20. günü Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken terakiyatını puhtu olgı siljitiş söhbet yığında kılgan Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken yukarı süpetlik terakiyatını puhtu olgı siljitiş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Dostlarının yadı da bulğundak biz bu bir kanç günlük programlarımızda Aysügül Hopper'nın Tarım Jurnalı ilan kılıngan Söyliş namlıq povestinin aldan kısımdan anlatkantuk. İlham ketip dastlabki küllerde gerçe ulanın sözlüşi xatirisi yanıla seyginişki tolgan şiirla bir-birge sögü ifadeleşle bilen tolgan bolsun mu? Keyinki küllerge bağında İlhamdan kilidigan muhabbetlik uçurla bağın sır azlap onun uçurlarını cevapsız kaldırışka başladı. Gülçehranın kalbini bu iş ve azap çolgu aldı. O gerçe İlhamını aldıraş bop qalgan oxşaydı odep öz-özüge təsəlli bəygen bolsun mu? Amma Bağın sırı bu yokap getişlerinin tolumu bir normal ikerlikini hiyas kaldı. Ondaq da İlhan'ın Gülçehre'ye bundaq soğuk muamalı kılışının sebebi zadı neymedi? Olanın keyin küküller kandaq bola. Bola kızıqsanla, deyikten la devamlı bugünkü radyo jurnalı programımızı oranlaştırılan Aysügül Hopper'ın Söyliş namlıq povestinin devamı da bulsun.

Şu günü Nadire Gülçehre'den hoşlaşıp kaydıp etip, belkim Gülçehre'nin bu toyğuları vakitliktu. Vakit ötken seri, o adamını unutup gelişi. Hatta başka birisini yakışık görüp gelişim mümkün diğerlerini hiyaldan ötküzdü. Aradın 10 neç gün ötken de Nadire Gülçehre'ni istep uyge geldi. O məxsdini odalı etdi. Menin xizmətdeşim adını tanıyırsan. 2 yıl burun ajırışıp ketken. O idarda xeyli hürmeti ba pəzilətlik həm kelişken adam. Sən bilən tanışıp qağısı bakken. Sən bilən kelişip kelişini, könüllük bir aile qurup keyinki ömrünü sən bilən birge ötküzüşünü xalaydıkken. Onun bilən körüşüp baxın. Yaq, işkin bilən körüşküm yok. Dedi Gülçehre gəmkin alatta. Meningcha bu senin hazırlık en yakış talışın. Bunda ketivesen bulmaydı o Gülçehre. Birisi seni söyümen dese yürekin yayraydı. Onu kalbinge mehkem oruntu alasın. Ama yeni birisi bu gepne dese avalık sıxır alışıdı. Kalbin tabi orun boşdudu. Demek hemen az konuraydı. Meningcha sen kubul kığın. Gülçehre'nin özünü bunca kinavatkan bu tuyguladın, əslimlədin, siğiniştin kutulup ketküsü ba idi. Ama bu çakı kegende o kızgılıqı bilen, onun kalbini illi dalıgan, vücududun özünü lalqıqıdak erlik cesaret urğup durduğun bu erni kandağımı unutup getirilsin. Emde o, öz vücuduğa küş atakıgan aşı muhabbet yalqınını üçürü etişki amalsız idi. Belkim hayati küş urğup durduğun bu yalqın, onun vücududaki en ahırkı ve birden bir yalqın idi. Nadire'nin zoru bilen, o adlı bilen billi tamak yeşki gelişti. Bir ne çıkaydımlık uçuruş çıryanda, ola karmakı xeyli çıkışıp qağandak buldu. O, adlının küyünüşlerinin, mihriballıqının özüge asta-asta təsir kılıvatqallıqını yes kaldı. Gülçehre, her qeytim adlı bilen körüşkende, adlının aşı karamdıl çırayıga, oru közlerge tikilip turveliş arqılıq, ilhamının dəmbüdən köz aldığı kilivaladığın sımasını qoğla etdi. O, ilhamını unutup gidişke tırışı vatattı.

Kündüzi xizmet bilen, keçleri ügünüş bilen ötken bu külle yeni öz əhmiyeti bilen Gülçehre'ye ümit işenç bir işledi. O, her qitim ügünüş qığanda uyuqs kelip bulanmay qağıcı qıladdi. Uxlap qağandıla ilhamlı seyğinişinin iskendisinin kutlalaydı. Kececi yaxşı uxlap onun xeyallarının, küşlerinin sırtığı taşlap qoyaddi. Toxtamay ügünüş ilhamı tutuşduğun yol idi. Şu tapta bu yol bağın sırıp müşkilleşmekte. Gülçehre bu yolda tez yügürmekte idi. Xuddi kuyaşkı karab yügürü vatkandik. Gülçehre özü arzu qığan daşıyonun aspirantlıq imtihanıgı tizimledip, 2 gün ötkendinkin ilhamdan uçur geldi. Tordun imtihanıgı tizimlatkallıqınızını ködüm. Yaraysız Gülçehre, imtihanıga 2 ay vaqt qaldı. Gayret qılın. Onun sözlerde atalacı mesuliyet, dostlarca mehir ifadılıp durattı. Bal demeb turduğun muhabbetlik sözler yok idi. Ama Gülçehre onun Tordun imtihanı tizimlatkallıqınızını ködüm degen gepidin onun özüge tavamlıq dikkat kılıp turuvatkallıqını hes kılıp hayacalandı. Uzundun buyan korup ketken yaşla Tosattın yeni yamırap geldi. Ama şu peytlerde onun bu muhabbetlik kalbi teğim güçlük bulması bulmaydı. Dekabrının ahırkı hattısıge toğır kegen bu imtihan, teniç, ama sürlüklüge bilen Gülçehre'ni ciddileştirvetti. İlhamının, Gülçehre, imtihanlarınız umuşluk bolsun. Güzel kelgüsünüzde, men sizin kütümen, gayret kılın, dep uçur yezip, her kıtımlık imtihanın aldı da telefon ekranı yurtışı bilen tan, Gülçehre'nin kalbını mı yurtup durattı. Gülçehre imtihanlarını yakşı bəgeşke, her kıtım imtihandan çıkanda, İlham kucağını kən içip, onun aldığı çıkandak hayacanğı çömürdü. İmtihandan kiyinki uzak

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Demek radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silahının huzurunluğa sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran kaldırığı da küzütüş ixtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Nima o'ylayapsan? Manga hammini degin. Men seni meni yaxshi ko'rmaydi deb o'ylab qoldim. Sen qandoq bo'p meningdek odamni yaxshi ko'rib qolasan? Voy Tangrim. Endi men qandoq qilarman? Kiti o'zini bosolmay yig'lab ketdi. Mening nima qilganim bu? Levin bir dili toğlap ketip, Kitty'nin aldıdı tızlandı. Kollarını söyüp ketti. 5 minuttan keyin Kinez hanım kirgende, ikkisi yakşilişip kalgan idi. Kitty özünün Levin'ni yakş gördü kallıkıga onu işendiriple kalmay, onun meni kandak bolup yakş görüp kaldın degen sualıgımı cevap berip, onu toluk düşünüdü kallıkını. Onun nemini yakşı gördü kallıkını. O yakşı görgen nerslerinin hemisinin yakşı nersler işgeldiki üçün yakşı körgeldikini dedi. Levin onun cevabıdın kanaatlendi hem onu teximi enek düşendi. Kinez hanım kırgende ula könleklerini billi ilgışıp sandık üstüde bir-birge yakın oltırışattı. Levin onun ötkende muhabbetini izhar kılganda, Kitty'nin uçsudu köygen binepçi ren könlekni dünyagi berviçige kattı unumay, bəsiniz munu köh renlikini berin dep talışı vatattı. Nimiş küçüşenmeydiğen siz, o karı çaşlık kız, köh ren onu aşmaydı. Men hemmin oylap koygan. Kinez hanım Levin'nin nemi üçün kelgellikini bilip, yerim çakçak, yerim ciddi kıyafette kapı bolgan dek kılıp, onunga derru öygü berip, kiyimlerini kiyip gelişini. Kitty'nin bir azdinkin satıraş şarıl kelgüçe çeçini tarif elişiğe kaşılı kılmaslıkını dedi. Kitty bir neç gündün beri tüzük bir nesi yemey, kıldırıqtek bop kaldı. Onun üstüge, siz onu yeni bolmuğur gepleriniz bilen hapıqıp siz. Dedi Kinez hanım Levin'a. Sadıgan kitey, emde çıkıp keten. Levin özünün o işidin hicalet boldi, hem uyaldı. Ama könlü tıncıp, mehmanhanığı kaytıp geldi. Aksi, Dolly ve Oblonski yeni kiyimlerini kiyişip, onu mübarekleş üçün tayyar bulup turuşkan idi. Hem de keçkişki bolmaydı. Dolly üyge kaytıp berip, çeçini maylap, büdür kılıp tayyar bulup turgan oğlunu elip geliş gerek idi. Oğlu mukaddes heykelini götürüp, kelinçek bilen çerkavgı billi barattı. Onundan başka yana koldaşka peytun evet işi. Yeni bir peytun Kozni shefni cherkovga oparib qo'yib qaytib kelish kerak edi. Qisqasi, bir taraf qilishni kutib turgan ushoq ishlar xeli bor edi. Birli ish endi kechikmaslik kerak edi. Boshlanish marosimi ko'ngildagidek bo'lmadi. Oblonovskiy kulkilik bir qiyofatda xotinining yeniga kelib turib, qo'lida muqaddas haykal Levinga ta'zim qilishni buyurdi. Ondan Levinni uch qatim suyib qo'ydi. Dollimu shundoq qilib, ondan Paytullani o'rinlashtirish uchun mangdi. Bu avorichilikka to'liq ish edi.
1: Bunda qilayli, sen bizning Paytun bilan berib, uni olib kelgin. Sergey Ivanovich qo'shilsa, uni opirib qo'yib qaytib kelgin.
2: Bo'ldi, cho'qim deganingizda qilib beraman.
1: Biz uni elib hozirlik etib kelamiz. Narsalarni opirib berdinglarmi?
0: So'radi Oblonovskiy.
1: Opirib berdik,
0: dedi Levin javob berib. Ondan Kuzmaga o'zining kiyimlarini akilishini buyurdi.

0: koridorga özünü attı. Onca vala aldırap mı ketme? Dedi Oblonski, yeni şu külümsirişi bilen onun kaynadın aldırmayı çıkıverdi. Ben sana amalı tepildi degen go. Ahır tepildi.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sende horor degen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmet kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıvatsan. Balağı tıkıvatsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zat neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gap. Eğer oturuş teşkilimek istiyorsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızda teklif koyganlarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakışılmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar. Şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp sen. Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kurdu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: geldi. O şu. Kaysi. Av yaşır akıma. Minin kitiyim. Umak kozam şunçilik bir takat bop getti o u.
1: Levin kelinçekni çerkavını aldıdı saklap duruvatkan. Kiyin onun bilen bile çerkavı kırvatkan çağda kişile ulanıp bir birge körüstüşüp gol gol kılışıp getti. Oblonuski keçikip kalgallıkının sebebini hotunuğu sözdep beruvatkanda mehmalla bir birinin kulaklarına şivirlişip külüşüp keti vatatdi. Levin'nin közlerge hiç kim hiç kandak ners körünmeydi. Kitiyge tikilip de kalgan idi. Emmisi kitini muşu bir neç günün içi de uğruklap, çırayı sargıyıp kaptı. Beşiği gülçembirek kiymise çıraylık turattı deyişi vatattı. Lekin Levin onda oylamaydı. Közleri onun nepiz ak tor yağlık yapını valgan kıyafeti de. İgiz kılıp, türmekli velip, ak güllerini kadı valgan çıraylık çaşları da. Boynini işki yandın ve kaynidin yapıp durgan oldu uçuk igiz yaksı da ve inçki beli deydi. Keti'nin bütün siyaki her kandak çağdakidin meptun kılarlık idi. Onun güzelliki beşiği çıraylık güllerini takıp algallıkı. Nepiz ak tor yağlık artıp algallıkı. Parijge buyrutup tiktürgen toy könlükü bilen emes, belki umak çırayı, yakımlık bekişleri, levlerde cilvilinip turgan nazuk tebessümü bilen alaydı közge taşlanıp durattı. Hem şunçilik biğubar, şunçilik masume görünetti.
2: Mantıksızını keçip ketke okşaydı depti me.
1: Dedi o, Levin'e karap, pısını da külüp koyup. Men şundak bir ahmakanı iş kıldım ki, un ağzımdan çıkırışık uyulup durup deme.

dedi Levin qızırıp ketip. Şu arlıqta o yenigi kelgen Kozni şefni körüp kelip, onun bilen ahvallaşdı. Köngülek vekkesi tolımı kızık bopta, dedi Kozni şef, beşini çaykap külüp koyup. Şundak, şundak, dedi Levin, onun özüge nemi digerlikini enik anlamayla. Ey Konstantin, sen karar kıldığan yeni bir iş çıkıp kaldı. Dedi Oblonski, nemi kılarını bilmegen kıyafetki kırılıp. O tolım muyum bir mesele. Kançlık muyum işkerlikini hazırlı bilip kalırsa. Ula menden yıkılgan şamlarını yandıraylı mı, ya ki yıkılmağallarını mı, dep soravatıdı. Perkı 10 rubliyken. O külüp durup, levlerini pürüştürüp koydu. Men o bir kararlı kep oldum. Lekin senin koşulmasından ensirep durvatı men. Levin bu gepnin çakçak şikayetlikini bildi. Lekin onun külelmedi. Zat kanda kılış gerek. Yıkıl gallarını yakımız mı? Ya ki yıkıl mı gallarını mı? Mesela manım işe de. Bunu mu soraş getemdi o? Yıkıl mı gallarını yoksun? Ah, manı beni tolı mı kuşal kıldın sen? Mesele hel oldu. Dedi Oblonski külüp getip. Adem muşundak çağda tazı bolmuğur işlerini kıp koydu ço. Dedi o Çerikov karap. Levin onun perişan karap koyup, andın Keti'nin kışığı mağdı. İsinde bolsun Keti, payandazgı birinci bop sen kadem koy. Dedi Graf Nordiston hanım Keti'nin yenigi gelip. Siz acayip isil ademci mi? Dedi o yana Levin'e karap. He kandak, kokmayı vatkan se? Dedi, Keti'nin yaş küçüğün hammisi Maria Dmitrievna Keti'ye. Muzludun mu? Tatırıp gitip se, tohta, beşiğini sel pes kıl. Keti'nin külüp durgan ikinci hadisi Natalia çıraylık semiz kollarını götürüp Keti'nin beşideki güllerini tüzeştirip koydu. Dolly kelip onun bir nemi demekçi idi, diyelmeyi bir dillı közlerge yaş aldı. Keyin azrak mı külgen mi boldı? Keti mo Levin'e okşaş etrapıdakilerge çaknap durgan közlerde karaydı. Özüge kartıp eğitilgan sözlerge pekat bəxtlik təbəssümü bilərli cevap verətdi. Təbəssümü şünçilik təbii idi. Şu arada çerkavın popları tollarını kiyip çıkıp gelişdi. Rohani bilən yardımcı Rohani çerkavın oldu tərpideki münbərinin yeniği geldi. Rohani kəyniği qarılıp Levin'e bir nemi degen idi, Levin onun nemi degenlikini bilelmedi. Kızının kolunu tutup başlap menin, dedi yigit kol dişi Levin'e. Levin xeligiçe ulanın özüdün nemi talep kıladığallıkını bilelmeyketti. Ula onun hareketlerini toğırlayımız dep uzak avarı buluştu. Bazı da meylige koyup mu bədi. Çünkü o kerek emes yerge arılap kolunu sozup koyattı. Tutmaydıgan çağda Keti'nin kolunu tutup alattı. Bir hazadın kiyin andın turgan ornını özgertmezliki. Keti'nin kolunu on kolu bilen tutuşu kereklikini bilip aldı. O kelinçekning qo'lini odat bo'yicha to'g'ri tutadigan bo'lganda Rohani oldiga bir necha qadam mengib munbarning yeniga kelib to'xtadi. Urug' tuqqan do'st-birodarlar bo'lib bir top odam gudung-gudung paranglar bilan kiyimlarini shildirlatib u ikkisining yeniga kelishdi. Kimdir biri engishib qizning uzun ko'ngligini

kırılışıp kalgan yerlerini tartıp tüzep koydu. Çerkavının içi şunçilik cimcit idi ki, Şamla'nın çırsıldap köyü vatkan avazlarını mı anlıqılı bulattı. Kümüştek parkırap durgan appak çeçini işkigi bölüp, kulukunun kaynigi ötküzü valgan. Beşiğa ibadet kivalıdıgan taj kiygen vecik rohani üstüdeki eğir tonunun yanları işçidin uğruk, tomurları körünüp durgan kollarını çıkırıp, nemenidur öğürüp, çöğürüp turuvatatdi. Oblonuski sılık dessep onun aldığı keldi ve kulukuğa bir nemeleni dep şivirledi. Andın Levin'a karap, közünü kısıp koyup, yeni cayığı kelip turdi. Rohani güllük şamdın işkini yaktı. Andın kıyısık tutkaçka ekip kete vatkan o şamlani sol koluğu elip, yigit bilen kızga kardı. O aş günü Levin'nin tovusunu kabul kılgan kere rohani idi. O argın ve gemkin közlerde Levin'ga karap ulu kiçiktenip koydu da, tonunun yeni işçidin on kolunu çıkırıp yigitini çokundurdu. Arkadın yeni şu herkiti bilen bayıkıgı okşumaydıgan bir hıl mehir ballık bilen kolunu kiyitinin beşiği tek güzüp koydu. Andın sol koludaki şamdandın işkital şamını elip, işkisinin koluğu berip, özü şamdallarını kötürüp, asta kadem bilen neri ketti. Bunun hemmiz rast bulu vatkan işlamı, dep oyladı Levin ve közlerini azrak peski çürüp, kiyitinin yeniç durgan yüzüge karap, levleri bilen kırpıklarının perik iç tes serkitinin onun özüge karavatkallıkını bilip turvatkallıkını sezdi. O Levin'ga kayırılıp karmağan bilen egiz yaksığı tegip durgan kiçikkeni kulakları onu gep kılsken digendek biliner bilinmez midirlap durattı. Levin onun çoğunkur tınıklarının kökrikige kelip toxtap kelavatkallıkını uzun pelay içideki şam tutup durgan kiçikkeni kolunun titirip turuvatkanlıkını körüp turuvatkandek boldi. Könleknin helekçiliki bilen keçikip gelip, tonuş bilişleri, uruk tukkallarının bir-birge piçirlişip, özüdün rencişkelleri, özünün külgülük ehvalı çüşüp kalgallıkı, bu işlanın hemmisi Levin'nin hiyalıdın bir dili kötürülüp getip, ulanın ornini bir hıl huşallık ve endişi çulğu aldı. Büdür çeçini işki yangı çüşürüp tarıv algan. Üstüge kümüş ren ibadet tonu kiygen bestilik, hem kelişken baş ruhani, adet bulup ketken hareket bilen, işki barmakıda boynığı esiv algan lentini tutup, dadıl kadem bilen ruhani'nin aldığı keldi. Tanrım, rahmetinni bendillerinden ayımaz sen. Tan tani bilen tovlangan bu avaz, asta-asta çerkavının içini bir elip, havanı boş titirtip etti. Tanrımın rahmeti çeksiz doğur, dep cevap yandurdi, vicik kere ruhani munberde turup, bir nemini kolları bilen ayrı bitip, hudu nakşi eytivatkan dek ahanda tan tani bilen. Közgü görünmez munacatçılanın avazı, tekşi tarqılıp, hem bağan seri küçüyüp, derizilerden torustun yenip, pütkül çerkavını bir aldı. Yardımcı ruhani kız yigitki karap durup sözünü başladı. Ey uluğ tanrım! Bugün sen yalguz yaşavatkan işki bendenin beşini koştun. Dep okudu, okudu nakşi eytovatkan dek yekimlik avaz bilen. Ulağı mengülük muhabbet ata kıldın. Bugün Konstantin bilen Yekateri'den Erhut'un işkisigim o yemmetinle ayımaz sen. Ulağını diyanet yolu başlıqay sen. Biz sana bugün ete ve mengü şan şerefle tileyimiz. Bugün sen özleri yalguz yaşavatkan işki bendenin beşini koştun.
ularga mängülük muhabbet ata kıldın degen söz kandak çoŋkur mäniге ege ha? Huddi meniň şu turkudaki his tuyğularymny bilip sözlegendek. Oylap ketdi Levin ihtiyarsız. Kitimo mendek oylawatamdy gandy. Levin onunga karap, onun mu özge karavatkallıkını ködi. Keti'nin özge karap turgan közlerden, onun mu özü oylganını oylap turgallıkını bilgen dek kıldı. Lekin Keti ondak oylamagan, Rohani'nin sözlerinin birini mi çüşenmigen, hatta onun sözlerge kulak mı salmagan idi. Kulak selip çüşen güdek ehvaldı mı emes idi. Çünkü bir yerim aydın beri onun yürükini bir hıl tuygu çulgu valgan bulup, bu onu üzlüksüz huşal kılıp ve azap selip kelivatkan işinin bugün ahir emelgi aşkallıkının huşallık tuygusu idi. Arbat kotisidiki hiliki öyde beğir ren könlüki bilen Levin'nin aldığa ün çıkmay kilip, özünü onun ihtiyarı taşlıgan aşı gün. Aşı saatten başlap, işçi de özünün ilgirki hayatı bilen üzül kesil hoşlaşkan. Gerçi hazır eslideki turmuşu işçi de yaşavatkan bolsa mı, şunudun başlap özü üçün tamamen natunuş bolgan yeni bir hayat başlangan idi. Bu ol tehepte onun hayatı da en bəxtlik, en kıyın bir devir boldi. Onun bütün hayatı, barlık arzu tilekleri, barlık ümidi, özü teki toluk düşünüp bolmagan, şu ademge bağlanıp bolgan idi. Onun üstüge, muşundak bir adem bilen billi yaşaş hissiyatı, düşünüş teki mi kıyın bolgan bir hıl hissiyat idi. Onu özüge tartıp mı, hem bizar kılıp mı turatdi. Şundak haletti mi, o ademge kızgın berletti. Hazırgıça, konu turmuşnun kelipidin çıkmay yaşavatkan kiti, bir tereptin özüge, ötüp ketken işlerinin hemmisige biperva bulup kalgınıga hayran edi. Hemmi işlağa, özünün adetlerige, özünü yakş kögen, azırmı yakş körüvatkan barlık ademlerge, özünün soğuk muamelesidin könl yerim yürüvatkan apsıga, dünyada hiç kandak ademli tenkılmaydıgan mehriban dadısıgı bolgan muamelesinin tüzütübiliş mümkün bolmaydıgan dek suslışıp kelivatkınıga bazdı eceplenip mi kalatdi. Bazı düşündak bulup kalgınının sebebini oylap huşalma bolatdi. Şu turkuda onun kallısı da yenide turgan muşu adem bilen billi yaşaştın başka hiç kandak oy hiyali, hiç kandak arzu tilekleri yok idi. Tehi yetip gelmegen yeni turmuşu üstüdümü enik bir tesavvurga, oy pilallağı igemes idi. Özü çüşenmeydigan uhul turmuş ne, pekat korkum sırap, hem işçigi patmagan huşallıkı belalla kütüp gelgen idi. Bugün şu kütkellerinin, şu namelimsizliklarının, burunku turmuşuğu hatimi berildiğallıkıgı bolgan içinişlanın hemmisi ayaklaşıp, yeni turmuşu başınış aldıdı turatdi. Bu yeni turmuş zadı kandak iş bilip bolmaydı. Bu bilip bolmaslık mı onu korkunuşku selip turatdi. Lekin korksun korkmusun o ol deptidin beri yürükidi şekillenip bolgan hem de resmi mukimliş aldıdı turatdi. Rohani yani munbergi yüzlenip, munbernin üstüdün Keti'nin kiçikkini üzükini koluğa aldı. Andın Levin'nin kolunu özüge tanlat güzüp, o üzükne onun körset küş barmıkının birinci ügüsüge selip koyup, Tanrı'nın kulu Konstantin bilen, Tanrı'nın kulu Yekaterina öylenmekte dedi. Andın Keti'nin inçkilikidin Adem'nin işçi ağırgıdak
nazik qo'liga yo'g'on bir uzukni selib qo'yib, boyqi gapni yana takrorladi. Qiz bilan yigit nima qilishlari kerakligini pamlab olishqa bir qancha qetim urinib ko'ribmi, xatolishi vagachga ruhoniy shivirlab turib, ularning xatoliklarini tuzitib turdi. Oxirida qilish qitigishlik bir qancha rasmiyatni qilib bo'lgandan keyin u har ikkisining barmoqlaridan uzuklarni elib, ikkisini uzuklar bilan cho'qindirdi. Andin yana kichkini Levinning cho'ngini Ketining qo'liga tutqizib qo'ydi. Ikkisi yana odishib ketib, uzukni ikki qatim bir-biriga berib chiqdi. Shundoqdimi, to'g'ri qila olmadi. Dolly bilan Cherikov Oblonskiyga ularning yeniga berib, harakatlarini tuzatmoqchi bo'lib edi. Ularni aplashtirolmay, bir munch pichirlishlar, kulkilar bo'ldi. Ammo qiz bilan yigitning chiroyidagi tantanalik qiyofatlar o'zgarmadi. Aksincha, qo'llari odishib ketgan bo'lsa-mu, ko'zlari ilg'irkidekla jiddiy va chaqnab turardi. Oblonskiy ulog'i bo'sh ovozda "Endi o'zinglarning uzugini o'zinglar qo'llaringizga selib olinglar" deganda, uning lavlarida o'ynab turgan kulki shu on o'chdi. Bu kulki o'chmasimi bo'lmaydi. Chunki bundoq chaqdagi har qandoq kulki ularni xafa qilib qo'yishi mumkin edi. "Yo Tangrim, bandillaringni

Çömberekni tüzep kuyuş kere gidi. Dedi kayını sınlısı onun gepige kulak salmay. Keti'nin çırayının sağırıp ketkinige odemnin işçi ağırıydı. Dedi Graf Nordeston hanım Natalya'ya. Şundaktı mı? Levin onun eli vetken tırnık kıgım tenkenmeydi. Yok. Ben onu şunçilik yakış görmen. Sınlımın eri buludu kallı küçüllemez. O acayip merdanı adem. Muşundak sorunda özünü aşındak tutuş. Kişilerin külüksü ki kanmaslık asan emez. Onun külgüdeki hiç kandak bir yeri yok. Ya azırak olsun ciddileşmese. Şu turkuda katık ayacan içi de turu atkandı o değmen. Siz şundak buluşunu arzu okusanız gerek he? Rast ediniz. Kitty onu burundun yakış gör etti. Kene, karap turaylı. Payandazga kayısı burun deseydikin. Men Kitty'ge birinci olup desi val dep mesleğet begen. Kayısılı desi berbiremez mi? Dedi Natalya. Biz ayolla tuğuluşumuzun iştahatcan hak. Men toy kıgan çağda payandazgı etey vasliydim burun desi vagan. Sizce Dolly? Dolly ulanın yanında geplerge kulak silip durattı. Lekin cevap vermedi. O kat kaya canda közlerde yaş oynap durattı. Gep kılsıla yığılıp etişi mümkün idi. O Levin bilen Kitty'den şunçilik huşal idi. Özünün toy kılgan çağlarını eslep, çırayı parkarap durgan oblo niskeyga pat pat karap koyattı. Ve köz aldıdı bolu atkan işlanı unutup gelip, özünün güldek vaktideki tuncu muhabbetini eslep ketavat attı. Özününle emez, dostlarının mı bronka işlerini eslep, hayatıdaki en seltenetlik çağlarını, Kitty'ye okşaş başlarına gül çembereklerini takap, aşı yerde öğrü turuş kallarını. Kalbide tolup durgan muhabbet, ümit, vehime, ütmüş bilen hoşlaşıp, sırlık kelgüsüge kadem taşlı kallarını bir-birlep köz aldığı kel türetti. O eslimelerinin içi de özü yakış gördüğün anlamı bayidi. Anna'nın acırışıdığan xəvirini o yakındılı anladı. Anna'mı öz vaqtıda beşiğa aşındaq gül çəmbərək taqağan.

0: uzun ömür körüşke paydılık.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam çünkü birlikte atışımız muhtaç.

Sevimli radio alguchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondiradigan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhemen.

Biz pat-pat özümüzni özgärtäyli degen tävsiyelärni anlattırbız. Albatta, biz muhitni özgärtänmäymiz.

Sevmek bolsan meni navada, sadakat tonini kiygin güzel bol. Söymek bolsan meni navada, vapa küyünü çalgın küycü bol. Söymek bolsan meni navada, muhabbet dastanı tüzgün şair bol. Söymek bolsan meni navada, gaydı kargo, gaydı gaz bol. Demek ahırkı işkimi sıradın şunda kulağız çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu? Kişiki könülsüzlük hep geliyordu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu? Bir gözünü kısı veriştek adetini özüge hem rakılış mu? Muhabbetinin uzun gıcı devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yene er ayallık turmuştu mu? Naydı mühim rol oynaydı. Hakiki muhabbetke erişmekçi bolsanız, dastlabki kızgınlığınızni uzun gıcı devamlaştırın. Karşı tarafının artıkçılığını da emez, kemçilikini mi koşup durup söyün? Mapadar sadakatlik bulun, mihri muhabbetlik bulun, gaydı gaz bulun, gaydı kargo bulun. En mühimi nime? En mühimi ken korsak bulun. Onda olsa söyümlük dostlar, muhabbetlik turmuşunla güzellik dolsun, muhabbetlik güldürümüz devamlı silah üçün.

Sevimli radyo anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvat hemen. Bırak ertedeki programımız kekhimindadır. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bulsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bekhtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

iqtidarıga ege boluş. 40-cı qurallar Yaponiya asasi qanun alimi Makito Ito munulanı bildirdi. 13 yıl ilgiri baş vazir Abe Shinzo yeni xavfsizlik kapalati qanununu məcburi yolğa qoyğandan tartıb 2022-ci ili Yaponiya hökuməti yeni xavfsizlik kapalati 3 hüjjetini maqullığıca. Andın növbətdiki Takaichi sanayi hökuməti bir qatar hərbi hazırlıqlarını kengaytish siyasətini yolğa qoyğanğa qədər Yaponiya tinchlik asosiy qonunida bekitilgan taraqqiyot lushanidan chatnab ketdi. U mundaq deb qaradi. Yaponiya davlatning umumiy kuchini safarbar qila oladigan bir yurish urush mazg'ilidagi tuzilma barpo qilish ustida izlanmoqda. Uning ma'yiti Yaponiyani urushdan keyin ko'kka ko'targan tinch davlatdan harbiy ishlar davlatiga o'zgartish. Necha oydan buyon Takaichi sanoiy hukumatining xavfsizlik kapaliti siyosatiga qarshi e'tiroz bildirish faoliyatlari Yaponiya parlamentining atrofi qatorliq joylarda orqa-orqadan o'tkazildi. Nurg'un amma ko'chalarga chiqib tinchlikni murojaat qildi. Harbiy hozirliklarni kengaytirishga qarshi turdi. Xuddi bir e'tiroz bildirguchi muxbirning ziyoratini qabul qilganda aytgandek, Takaichi sanoiy hukumati izchil yolg'on so'zlayotdi. Ularning qilganlarining hammasi Yaponiyani qadam-qadam urushga yuzlantirdi.

aytini qayta yaratdi. Germaniya Leibniz yuz egilik mazirisi tadqiqot markazining tadqiqotchisi Peter Sander mundaqtidi. Klimat o'zgarishi tezlashyapti. Surat yuzaki jihatdan qaraganda texnika tezlashdi. Yuz egiligi cho'qim bu xil o'zgarishga taqabil turishi kerak. Qurg'oqchilik mazgili va ziroatlarning o'sish mazgili o'zgaryapti. Hava texnika nacharlashib ketyapti. Germaniya havo rayi idorasining soliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 1881 yildan 2025 yilgacha Germaniyaning o'rtacha temperaturasi taxminan 2.5 selsiya gradus o'rilgan. Temperaturaning o'rilishining ta'siri Germaniyaning eng shimolidagi yuz egilik rayonlarida texnika ro'shan bo'ldi. Shilsvig-Xolstein shtatining klimatini o'lchashda ma'lum bo'lishicha, 1951 yildan 1960 yilgacha bo'lgan vaqt bilan solishtirganda, 2015 yilidan 2024 yilgacha bu shtatdagi o'simliklarning o'sish mazgili 31 kundan ortiq uzargan. Buning ichida atyaz faslining boshlanish vaqti taxminan 25 kun oldiga surilgan. Kuz faslining oxirlashish vaqti taxminan 6 kun keyiniga surilgan. O'sish mazgilining uzirishi va ko'paygan issiqlik miqdorining cho'g'lanishi tavuz qatorliq issiqni xolaydigan ziroatlarni texnika yetarlik pishish vaqtiga ega qildi. Baldur pishadigan sort, muddatdan burun maysi yetishtirish va solyov yopiq yipib temperaturani oshirish qatorliq texnikalarni moslashtirish bilan ilgari ba'zi sinoq teriladigan ziroatlarga qarata Germaniyaning o'tira shimoliy qismida tovarlashtirib terish imkoniyati hozirlandi. Ama o'sish mazgilining texnika uzun bo'lishi ziroatlarning suv xo'ritish vaqtining buningga ergishib oshadiganligidan darak beradi. Halbuki klimat o'zgarishining ta'sirida Germaniyada qurg'oqchilik yoki qurg'oqchilik ko'p yuz berish vaziyati ko'rildi. Germaniya Max Planck jamiyati hujjatida tushuntirib mundaqtadi. Klimat o'zgarishi parnik ta'sirini kuchaytirib, yer yuzi temperaturasi va quyosh radiatsiyasini oshirib, yushurun parga aylanish miqdorini davomli oshirib etadi. Ammo Germaniyaning o'rtacha ho'l yig'im miqdori texi ko'rinarlik oshqini yo'q. Shunga Germaniya umumiy jihatdan texmo qurg'oqlashib, qurg'oqchilik opti texmo ko'p yuz berdi. Germaniya Helmholtz Moy tadqiqot markazining o'lchay sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 2026 yili atyazda Germaniyada tuproqning qurg'oqlashish ahvoli davomli og'irlashgan. Hamda qurg'oqchilik ahvoli bultirqidan ko'rinarlik og'irlashgan. Ko'p manbalik terichchilik orqali xavf-xatar tugatildi. Germaniya Wurzburg dashyosining bu yil 3-chi oyida e'lon qilgan bir turlik tadqiqotida mundaq deb ko'rsatildi. Klimat o'zgarishi unumlik tezgillanmagan ahvolda 2100 yili Germaniya yuz egiligining kasb andizasida osmon zimin o'zgarish yuz berishi mumkin. Kelgusida Germaniyaning janubiy qismidagi Franken rayonidagi o'ymanchiligida bugungi Italiyaning shimoliy qismidagi Po daryosi jilg'isi va Fransiyaning g'arbi janubidagi Gasconi rayoniga o'xshash klimat sharoiti ko'rilishi, janubiy Yevropa ziroatlari Germaniyada terilishi mumkin. Mülçərləş barğan sırı təsb olubatqan havarayıqı qarıda Qırmaniya dehqalları asandiki ziraatləgi tayini vilişinə azaytış üçün terixçilik tədbirlərini təşidi. Leibniz yez egilik məzirisi tətqiqat mərkizi bu yıl işkinci ayda Brandenburg ştatıdiki qurğaqçılıq köp yüzberdiğa rayonini tətqiqat rayonu qılıb, şu caydiki 9 tipik dehqançılıq meydanını model əvrişkisi qılıb tallıqallıqı haqqıdiki bir türlük tətqiqatını torda ilan qıldı. Tadqiqot natijasida mundaq deyildi. Ostondagi bir necha xil ziroatni teriydigan dehqonchilik maydonlarida klimat va baho xatiriga texnika og'ir duch keladi. Ko'p xil navbatlashtirib terish tizimi va kichik parcha yerlarni rayonlarga ayirib terishdan iborat ko'p manbalik andiza orqali bir xil ziroatning mahsuloti kemayib ketganda boshqa ziroatlar orqali mahsulot miqdoridagi yo'chiqni to'liqligi bo'ladi. Bu tadqiqotda tadqiqotchilar dodurni ko'p manbalik terish sistemasiga kirgizdi. Amaliyotda Germaniyaning dodur terichchilik ko'lami mu kengayyapti. Germaniya Sakson shtati dehqonlar jamiyatining raisi Torsten Kraftchik mundaq dedi. Dodur klimat o'zgarishidan nab olguvchi ziroatlarning biri. Bu xil ziroatning istiqboli parlaq. Germaniya Federatsiyasi yuz egilik uchur markazining sonliq ma'lumotida 2025 yili Germaniyaning dodur terilgu ko'lami 43300 gektarga yetib, taxminan 131000 tonna hosil elindi.
Bu 2016 yılıdaki hosulunun 3 hessizliği doğru keledu dəb körüstaldı. Yazı ilgili karxanısının məsləhətçisi Federik Ferhaver mundaqdadı. Dağdur bile aptap bəraz, kurğaqçılıq ve yuqır temperaturu nisbətən bir qadar küşlük maslaşış ıqtidarı bolğaçqa, barğansırı köpligən Qırmaniya dehqancılıq meydallarının deqtini tartmaqda. Noqut, Aqqonaq, Loyla ve Buğdaş Qatarlıq sıra ətləmü, texımı illik, kurğaq kelimat şaraitı da texım yaxşı özüşü mümkün. Özliksiz kengi vatqan zıra tizimliki, Qırmaniya dehqallarının kelimat xatırını tügütüştiki bir xil usulğa aylanmaqda.

0: özünü takam ulaşdırdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqığa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqığa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb durğandək, adəmlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb durğandək, adəmlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb qilişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятлы қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
3: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten gımın olmasa, nemiş kımışında hamış olup kalan sebalam.
8: Balalarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
3: Aba, koşum ağırıp gitti.
8: Bir aram bolu atı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
9: Sizi gep kılınmayla alıp getirip de bana. Çıkayız gep kılıp olacağım ne? Çıkıyorum ki gep kılmayın iken siz taytır karım.
10: Ebin siz, yükin siz azar dönmemiş kal siz koşan emez tep sormaysız.
8: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanı mı özgüçlük giyme bak.
9: Bek çoğun sözler gitme. Hem işte birinci olsanız anladın şu an bakayım.
10: Ben bir kalkasamla mı işiniz kılmen? İmtihanda birinci bolsam mı yeni lan tılanlayım yani.
8: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün eşi gerek.
3: Ulan imiş ki senin adı bozak oldu. Özandın mesul bağ akşamandı.
11: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
8: Balalar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyü vermeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık his kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
3: Balalarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet vereyli.
9: Ballarımızdan köngle yerim boğan, hoş boğan, açça kegen vakitlerine ehmiyet vereyim.

Programımızda anlaşılanı karışalımız. Mən Arapa Dözəncan. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 8 ayının 20 günü Çangcan Deryası deltisinin bir gavdileşken terakiyatını puhta olgı siljitiş söhbet yığında kılgan Çangcan Deryası deltisinin bir gavdileşken yukarı süpetlik terakiyatını puhta olgı siljitiş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

0: hıcıl peşkadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş, at salmısak beygide okşaş. Set emes mo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik Hualogun partiye kırış ıltımasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz yardımımla Jungko Kompartiyasi kirdim. Partiyanın programısını ilgaya kırmen. Partiya nizatlamısına emel kırmen. Partiya esaslıq mecburiyetini oda kırmen. Partiyanın kararını icra kırmen. Partiyanın insanlığa katkı raya kırmen. Partiyanın mehbiyetliğini saklayın. Partiyaya sadık kırmen. Partiyanın yetişte komünizm için ömür ayı güreş kırmen. Partiya ahlılık için varlığımı kurban kılışına her vakit teyir kurban. Partiyaya mengi asılı kurban.
1: Millionlagan munevver Jungko perzentleri, sansızlagan vatanperver zatlar muşundaq va'de bergen.
0: G'oyimiz otluq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldik. Programımızni avval qıdak yaqtırıp anlaydığanlıqınlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toqtiyim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, dek qıtınla, daumlıq bizdi bolsun.

kündüzi xizmet bilen. Keşleri ügünüş bilen ötken bu külle, yani öz ähmiyeti bilen Gülçehre'ye ümit, işenç bir işledi. O, her kitim ügünüş kığanda, uykusu gelip bulanmay kağı çıkılattı. Kulap kağandıla, İlhamlı Seyginiş'nin iskendisinden kutlalaydı. Keçici yakşı uklap, onun hiyallarının, çüşlerinin sırtığı taşlap koyattı. Toxtamay ügünüş, İlhamı tutuşduğun yol idi. Şu tapta bu yol bağın sırıp müşkülleşmekte. Gülçehre bu yolda tez yügürmekte idi. Hüddi kuyaşkı karıp yügür vatkandık. Gülçehre özü arzu kığan daşıyonun aspirantlık imtihanıgı tizimletip, 2 gün ötkendinkin İlhamdan uçur geldi. Tordun imtihanıgı tizimlet kalıqınızını ködüm. Yaraysız Gülçehre, imtihanıga 2 ay vaqt kaldı, gayret kılın. Onun sözlerde atalacı mesuliyet, dostlarca mihir ihbarlanıp durattı. Bal temip turadığan muhabbetlik sözler yok idi. Ama Gülçehre onun Tordun imtihanı tizimlatkanlığınızı ködüm degen gepidin onun özüge tamamlıq dikkat kılıp turuvatkanlığını yes kılıp hayacalandı. Uzundan buyan kurup ketken yaşla tosattın yem yamırap geldi. Ama şu peytlerde onun bu muhabbetlik kalbi teğim güçlük bulması bulmaydı. Dekabrning oxirgi haftasiga to'g'ri kelgan bu imtihon tinch, ammo surlikligi bilan Gülçehre'ni jiddiylashtirdi. İlhamning Gülçehre, imtihonlaringiz o'ngishliq bo'lsin. Güzel kelgusingizda men sizni kutaman. G'ayrat qiling deb uchir yezib, har qitimliq imtihonning oldida telefon ekranini yoritishi bilan tang Gülçehre'ning qalbini yoritib turardi. Gülçehre imtihonlarni yaxshi bag'ashga har qitim imtihondan chiqqanda İlham kucağını kən içib, onun olduğu çıqqandak hayacanğı çömürdü. İmtihandan kiyinki uzaq vaqtlıq nəticini kütüş cəryanı, delğulluq, təşviş içində tolımı astı ötü atatdı. İlhamı soğu çüşkən taştak yoqab ketken idi. Gülçehre İlhamdın nemişki bundaq özgürüp ketkenlikini sürüştürüşdün qoqatdı. Bundaq sürüştürgende İlhamın tuyuqsız, hazır mən sizni yaxşı görməyimin. Әмді біздің мұнасуетіміз достық тәп жауап беріштің қолқатты. Қандақ тұрып бір ішке тойғы, оныңға шуланы әскерттәтті. Оның өзінің рухи дүниясыны бүтілі егеліп тұрған илхамдың айырлып қағысы йоқ еді. Интернет етісінің илан қылнеші дәл Гүлчехраның илхамдан тонышқынығы ішке ел болған хатері күнге тоғыры келді. О, имтандан өтіп, Шинжаңдашы Гүзел Сәнәт Чөйенінің аспирантлыққа қабыл қылынған еді. Xalibe ve gurur şadımalıqı da hayacalanan Gülçehre netici cedveli ve kubul kılınış uxturuşunu İlhamın öndidarığı yolladı. Şu çağda o özünü İlhamı bir qadam bir qadamdan yıqılışı vatkan da kes kıldı. Mübarek bolsun Gülçehre. Kəlgüsü de bunun da müküp neticilerini kazanğaysız. Qaydırılığan uçur müşünçilik idi. O İlhamın kızıq duruşu Medet bir işi bilen bu müşakkatlik kademini baskın. Bir yıldan bu yan keç gündüz ögünüp, nurgun zihni kuvveti ve cismani kuvvetini sarıp kılışı İlham üçün idi. Emde bunun neticesi körlügende İlham'nın bunda kıska, kuruk hem hissiyatsız inkas kaydırışını oylap mı bakmağın idi. Onun kalbine ümitsizlik yamırdı. Ümitsizlik boran çapınğı okşaş, onun kalbide lavuldap durgan yalqını öçürüşke ornatdı. Ama bu yalqın öşmey, bağansır ulğuy bağında kılattı. Gülçehre bu xil ümitsizliki yol koyamaydı. O, uzak vaqt tırışçalıq görüstüp, bugünkü kəyende özünü ümitsizliknin çangılığı taşlap yerenmeydi. Gülçehre uzunun buyan ilhamını xiyaldan çıqanma yürüp, onun o boğan hissiyatını kalbide teyximi bəkta oluğan idi. İlhamdan qancılık ümitsizlensimi, onun o boğan sögüstün vazgeçmeydi. Кейінгі бір қанчы айда Гүлчехре ғалбы хошалықы вә бас кетішінің ачық тәміні тәңті еді. Аспирантлық оқышы оның қалбеге көшірін хошалық бәқіш әссі, нәтилі қызметеден істейба беріш оны дейлі ғолылық қыташылды. Ақыры атанысы достарының мәдәт беріші білән қызметтен істейба бәді. Өйіні ижары беріш рәсмиетлерімі тезі бүттір валды. Güzel yaz fəslinin axırda ata-anası dost yaralları bilən xoşluşub, toluq işənç bilən oxuşqa mandı.

Sevimli radyo alıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Biz pat-pat özümüzni özgärtäyli degen täwsiyelärni anlap durbiz. Albatta, biz muhitni özgärtänmäymiz. Biraq özümüzni özgärtäläymiz. Biz yaş bolğaçqa beşimizdin bäzi bir sergüzäştlärni ötküzimiz. Mäsälän, muhabbet, dostluq degendek. Hiç qandaq adam her bir gününü mängü xuşal xuram ve bäxtlik ötküzip bulanmaydı. Hiç qandaq adam özünün qaysarlıqı ve acizliqiga bimalal halda yüzünlenmeydi. Sizni tavlaydığını nime? Keşmiş bilen köngülsizlik. Sizni bäxtlik qıladığını nime? Kən qorsaqlıq bilen mehribanlıq. Sizni xatırjam qıladığını düşünüş bilen işenç. Elbette onundan başka siz yeni emeliyetini özgertemeyiz. Bırak pozisyonunuzu özgerteleyiz. Ne için bazı nesleğini zaten özgertkili bulmaydı? Belki hakiki gayemizini tapanmağalıkımız üçündür. Belki jiraktaki kem kütsüz güzellikini koğulaşkınımız üçündür. Biz ilgiri maktanğandık. Hamxiyallarını kıldık. Tar dairdeki nişanımız için tırıştık. Arkamızga burulup karga vaktimizde nurgun demlerde biz şu vakitnin özdün huzurlun içine unutup kaldık. Turmuştun güzel yerler gikege vakitte tohtap huzurlun içine unutup kalsak elbette bulmaydı. Yukurdu dep ötkünümüzge okşaş, biz özümüzünü özgerterleyimiz. Özümüzün turmuşumuzunu güzellik tolduralayımız. Her vakit kən qorsaqlıqımız, mehri muhabbetimiz, minnettarlıqımız bilen etrafqa güzellik taqıtaylı. Güzel küylerimiz davamlıq silah üçün.

Radio o'quvchilar, programımız şu tapda davomlashib atadi. Sırt ticaret qilib uy tutup şu yerde oltraqlaşıp qalgan bir er tuyuqsiz yurtidagi ota-onasidan kelgan bir parcha xatni topshiribdi. Hatta ya tavrab öyle örülüp tushkandi. Elimi yaxshi sen evetken pul bilen öyni qaytidin selib olduq balam. Rahmat sana deyilgankan. Bu xatni ko'rib, bu er g'ingirab qopti. U yurtida opat bo'lganligini bilmaydi ekan. Pulmi avatmagan ekan. U ayoldan so'rganda, ayoli xatni men topshirib olgan, pulni men avatgan. Sizga deyishni unutib qoptiman, debdi. Ayolining bu harakati yo'ldoshini qattiq ta'sirlantiribdi. Bundaq yaxshi ayolim tursa, men nemidan g'am qilaman? U ko'nglida bundan keyin bundaq kuyimchan ayolimni cho'qim yaxshi qadrlayman, deb va'da beribdi. Demak, oq ko'ngillik jalbkor bo'lishning asosi. Sizda faqat oq ko'ngil qalb bo'lar ekan, undaqda sizning er ayollik munosabatingiz, oila munosabatingiz, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatingizning hammasi yaxshi tarafga qarab yuzlandi. Shundoqla sizning erishidigingiz ko'p bo'ladi. Yo'ldoshingizning muhabbatiga, balalaringizning hurmatiga, do'stlaringizning g'amxo'rligiga erishasiz. Bundoq ayol baxtli ham nazokatlikka to'lgan bo'ladi. Bizda ayol kishining go'zal axloqi uning oq ko'ngilligida, oq ko'ngillik uning jalbkor ayol bo'lishining asosiy deydigan qarashpa. Oq ko'ngil ayol har vaqt boshqalarga oq ko'ngillik bilan muomala qilmasdan, balki hamma ishda boshqalarni o'ylaydi. Agar bir er bir oq ko'ngil ayol bilan aralashib qolsa, er kishining uningdan ehtiyot qilishining hojati yo'q. Er özünü nait azadi his kılıdı. O ayalga nispeten, onun da muhabbetten başka yine hürmet hissiyatımı peyda buludu. Bundak özüra köyünüş ve gamxorluk astıda ulanın muhabbeti çoğurluşup barıdı. Şunlaşka, her vakit tırmışımızga ah gönüllük ne hemra kılaylı. Bu, er ayallağı kartılgan gep. Güzel yaxşılıqla hamımızga yar bolsun. Güzel baxtlıq turmuş hər birimizga yar bolsun. Qinamısa güzel naqşıldırmız özrümlədə.

سویمک بولسان مینه نوادا صداقت تونونی کیگین گزل بول سویمک بولسان مینه نوادا وپا کوینی چالغن کیچی بول سویمک بولسان مینه نوادا محبت داستانی تزگین شایر بول سویمک بولسان مینه نوادا گایدی قارغو گایدی گاس بول Demek ahırkı işkimiz radın şunda kulağız çıkırışkı buludu ki muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu kişiki könülsüzlük hep geliyordu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu bir gözle kısı veriştek adetini özüge hem rakılış mu muhabbetinin uzunca devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yana er ayallık durmuştu mu Nayit muhim rol oynaydı. Haqiqiy muhabbatga erishmoqchi bo'lsangiz, dastlabki qizg'inligingizni uzungacha davomlashtiring. Qarshi tarafning ortiqchiligini emas, kamchiligini ham qo'shib turib suying. Vafodor, sadoqatli bo'ling, mehr muhabbatli bo'ling, g'oyida g'as bo'ling, g'oyida qorg'u bo'ling. Eng muhimi nima? Eng muhimi kim qorsaq bo'ling. Onda xossa söyümlük dostlar, muhabbetlik turmuşunla güzellik dolsun, muhabbetlik güldürümüz devamlı silah üçün.

Muhabbatda mashq aylangan bir qiz muhabbatlik xotirasiga shundoq deb yozgan. Men baxtni kutdim. Tong shamollardan izladim. Sehrdagi shabnam tomchisidan izladim. Men baxtni kutdim. Gulning bargida kutdim. Xush hidlarda kutdim. Kuz shamollari epkagan Soğuk yettin, küz yıpırmaqları hasıl qığan, güzel oltun rəm mənzirdin küttüm. Mən bəxtini küttüm, simsim yamğurdun kiyinki, güzel romantik edin. Qar astıdaki güzel təbiyyətdin küttüm. Mən bəxtini küttüm. Hayatımdaki hər bir güzel dəmdin, mən onu küttüm. Hayatımdaki şu güzel demde, ben ahire sana yoluktum. Ben emdi bu bəxtini senin barlıqından izledim. Onda olsa sevimli dostlar, muhabbetli küylerimiz arkalık, üzülmez melodiya beğimizden güllerini eçildir aylık.

ondan saklıktan saklanış kodu sallık malumatını çürüp ilip başkalarına aynı satkan. Arkadan A şirket mülazimetlerinin ilgili ucum kuşurgalığını baykap, derhal saklıktan saklanış boyunca deliller sistemisinin derecesine umumizlik östürgen. Sisteminin derecesi östürülgenden keyin A şirketinin mahsulat oralımızdaki deliller kodu şifrlaştırıp bir taraf kıldırılgan. Sallık malumat ambarda fakat mahpi yazıkla saklanan. Yine kızık saklanmagan. Şuna Xufamillik A şirketinin sallık malumat ambarı yeni bir kitin besip kirgende, fakat mahsulat oralmışıq basqılı bolmaydıgan dəlilləş kodu məxfi yazıqı ilə erişə alaydıgan bolğan. O, bunun ilgir besip kirgen erişken sistemi hukuk dairesige tayınıp, A şirketinin sallık malumat ambarı təxminen 25 milyon artıq özü yasalan saklıktan saklanış kodu sallık malumatın türkümle kirgizip koygan. Teptiş organları tekşürüp, Xufamillikten cinayi kılmışı iki baskışı bölüngen dep korgan. Aldınki mezgilde sistemi besip kirip, dəslepki saklıktan saklanış kodu sallık malumatını uğurlap, kompüter uçur sistemisinin sallık malumatı kanunsuz erişiş cinayeti geçirilgan. Kiyinki mezgilde o özü tüzgen sallık malumatını kirgizüş, dəlilləş yadrolu iktidarı buzgunçılık kılış, kompüter uçur sistemisi buzgunçılık kılış cinayeti gümanı var bulup, iki cinayetini koşup cezalaş gereklik eniklengan. Tekşürüştü baykılışça, Xufamillik yukarı ikinli texniki çıkırıp, saxtlıktan saklanış kodunu uğurlap, vasıtçı sodgarları sitip berediken. Can Familik, Çin A Familik, Çin B Familik, Huan Familik katarlık vasıtçı sodgarlar katlan mı katlan baha koşup ilip sitip, ahırda tövən ikinliki saxtlılık kılış uğusu yıkıp girip, saxtı balılar teyir asıraş boyumlarını organ tarafının süpetlik mahsulat salayeti giyge kılıdıken. Jopengjen mundaq dedi. Xufamillik bilen cinayet ötküzgen, kara, külüren mahsulat işlep çıkırgan tört kişi mi? Bille deyil oğu keltürüldü. Növette bu deyil o yeni ilgirlik analı beceralı batıdı. Jopengjen yeni mundaq dedi. Bu deyil onu beceriş arkalık tepçi organları yeni guan organları bütün memleket dairesi de Moşunuğu münasifetlik ahvallarını birlikte becerişki yetekləb, saxtlıqının oldun ili sallıq məlumatlarının ən ağırıq barıdığan cayını tekşürüp ispatladı. Şanxay, Jiangsu, Lianyungang və Shanxi, Xi'an'də ağırıqı uçtiki saxtı məsulat yasaş, saxtı məsulat setiş cinayet gümandarlarını baykaldı. Münasifetlik dilolarının əmmisi də guman orqalları dilo turğuzub təqiqlədi. Shanxi, Xi'an'dəki dilolarga ağırıqı uçtiki saxtı məsulat yasaş, Saxtlıq sitiş xadımlarga Xalq Sot Məhkəməsindən hüküm çıxardı. Mütəxəssislər mündaq deydi. Bunun üçün birlik gələn ölçəm sistemimizi bərpa qilishimiz, işkilik kodunu saxtlıqdan saqlaşdan bütün cəryanını qılıblaşdırıb başqoruşqa ilişimiz gerek. Yaqınki 2 ildə saxtlıqın oldun eliş kodida saxtlıq qiliş istimalçılarının əriz şikayetidiki qızlıq nöqtəgə aylandı. Bu yıl 3-cü ayda bazar nazarət qilish başqurish tarmaqları bazar nazarət qilish başqurish sistemisi asaslıq uyuşturgan yoki hüquq bergen saxtlıqının oldun ilish bo'yicha tekshirish sistemisini taqlid qilgan. İstimalçılarının xato yönelişki yetekleşki çetişlik nurgun tor bekatlarını tekshirib bir taraf qilgan. Uzaq mezgil mətbe arqılıq saxtlıqının oldun ilish texnikisi tədqiqatı bilen şugullanğan Beijing basma şöyenleri uçur kuruluşu şöyeninin profesori Saopin mundaq dep bildirdi. İşkili kodunu skanerlaş arkalık rast yalgalıkını tekşirudugan bu tordaki saxtor bekatlar istimalçılarına ait kaymaktorup koydu. Birikme saxtlıqdan aldın iliş tekniksi bu sahada saxtlıqdan aldın iliş sahasındaki umumizlik kolunu atkan usul. Alaqdar teknikler növette bir kadar pişpetilgen bulsu mu? Lekin saxtlıqdan aldın iliş kodada saxtlıq kılış kalayımkancılıkları arka-arkıdan körüle atıdı. Süpetlik mal çıkartan marka karxanlarının aldı bilen bu sahagi karatkan silinmesini zor aytısı zörür bulu atıdı. Çin'da şerlik siyasi kinaj daimi komitetinin azası, kanun meslehetçisi Liu Chuhang mundaq dep qaradı. Saxtlıqının aldığını iliş kodun nazaret kılış başkuruştu mu kem tüklükler mevcut. Soğududa saxtlıqının aldığını iliş süpularda icazet çekilmesi kemçil. Saxtlıq kılış kesip zenciri de torda ve tor sırtıda girel ispketken buludu. Rayon alkıgan, Tarma kalkan emkarlaşıp kanun icra kılışının kıyılık dertisi bir kadar zor bulup atıdı. Saxtlıqının aldın iliş tekniksinin yenilenişi tiz bolgaçka, nazaret kılış başkuruşta arkada kılış karakteri mevcut bulup atıdı. Kespi sahadaki nurgun mütexessisler mundaq dep görsetti. Hazır işkilik kod arkalık saxtlıqının aldın iliş sahasında ölçem birlik gelmeslik, kaydı kemçil buluş meselesi mevcut.
Devlet katlımı bilen kesip katlımı da

0: تەركىبىدىكى ناترىي ئادەم بەدەننىڭ فىزىيولوگىيىلىك ئىقتىدارىنى تەڭشەشتە كەم بولسا بولمايدىغان ئېلېمېنت بولۇپ، بەدەننىڭ نورمال فىزىيولوگىيىلىك پائالىيىتى ۋە ئىقتىدارىنى ساقلاشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. بەك ئاز ئىستېمال قىلىنسا ياكى كەمچىل بولسا، چارچاش، ھارغىنلىق قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. شۇڭا بىز تۇزنى ئىلمىي ئازايتىشىمىز كېرەك.
1: مەن بىر چىراغ، نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىقىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراغ. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ، قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتىسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.
0: قەدىرلىك دوستلار، يەر شارىدا نۇرغۇن ھايۋانلار ئۇزۇن ۋاقىت تاماق يېمەي ياكى سۇ ئىچمەيمۇ ياشىيالايدۇ. مەسىلەن، يىلان. يىلان سوغۇققانلىق ھايۋان بولۇپ، كۈز ۋە قىش پەسلىدە ئۈچەككە كىرىدۇ. Temperaturning tuvallishiga ergishib, ularning badandagi metabolizmi tadrijiy ostlaydi. Ular taxminan noyabrning oxiridan boshlab sirtqa chiqib oziqlik izdimaydi. Balki tush ko'rish shaklida badandagi oziqlik moddalarini qo'ritadi. Bahor kelib, gullar ochilganda ondan uyg'onadi. Qishliq uyqu odatda 3-4 oy bo'ladi. Sug'oqqanlik hayvonlar energiya sarf qilish orqali o'zining badan temperaturasini saqlamasimi bo'ladi. Shunga tabiiyki, ular yemaklik energiyasini bak ko'p talab qilmaydi. Pingvin. Issiq qanlik hayvonlar suquq qanlik hayvonlardek ochliqqa qarshi tura olmaydi, lekin erkak pingvinlar hayvonotlar dunyosidagi eng donliq otalarning biri. Ular ikki putini chiqib qisib, quyrug'ini to'rik qilib o'rtirib, butun zehni bilan tuxum bosadi. Ularning qosa qismining tuyangi qismidagi alohida xaltasi tuxumni yepib turadi. Ular butun kuchi bilan alqinidagi bu go'harni qo'g'daydi. Ular yemay, ichmay bu harakatni uda 60 necha kun davomlashtiradi. Bu məzgildə bədən yığırlığı 45% tüvəlləb getirdi. Olanın cəsarəti həqiqətən bu kişini təsirləndirdi. Tögə. Ola su və ösümlük naiti qısb olan qumluqlarda yaşayalaydı. Tögə yenə qumluqdaki ən yaxşı qatnaş quralı bulub hesablandı. Ondaqda tögə zadı qanda qılıb, 40 neçə gün yemək, işməymi, yenə mağalaydı. Tədqiqatlardan məlum bulunuşcə, tögünün məxbiyyəti olanın çoxçub çıxan loqısıdır bulub, o yerdə köp vaxtlarda yelimsiman yağ saxlandıqan. Bu modella temperaturning o'zgarishiga ergishib o'zgirib turdi ekan. Yemaklik manbasi kamchil bo'lganda to'yga loksidagi yog'ning oksidlanib parchalanishiga tayinib, oziqlik, energiya va suv to'liqlaydi ekan. Har bir gram yog' oksidlanib 1.37 gram suv hosil qildi ekan. Ularning yana bir kichik vaqtiyatliki nafaslanish usuli bo'lib, ko'p sondagi hayvonlar nafaslanganda chiqargan havoning temperaturasi bilan badan temperaturasi o'xshash bo'ladi. Amma tögi çıxarğan havanın temperaturası bədən temperaturusundan tövən. Su parının miqdarı az buludu. Şuna ulanın nəfəsləngəndə qoratqan su miqdarı adət kayvalanikidən 45% az buludu. Köp putluq qurut. Bu xılcalıqnın yaydıqan içidiğini təl turup mu açlıq elan qılıç rekordini yaratqan. İki cüb burutçisi, yeti cüb putti, qapqarı çoğun közləri bağ bu xıl, çoğunqır deniz astı calıqının teninin uzunluqı 19-37 cm qıç kelidu. Bu xil canlıq 1879-ci ili bayqalğan çağdala ilimpən sahəsində zilzili pəydə qılğan. Çünki aynı çağda kişilər Çonqur deniz astının cansızlıq nəzəriyəsigə qətli işinətdi. Bunudan başqa Çonqur deniz astıdaki yeməklərinin kəmçil buluşu, ulanı çinliq durub, dünyadaki ən uzun açlıq elan qılğan hayvanlar rekordini yaratışıqı səbəbçi bolğan. Bu xil köpütlük qurut top doğru 5 il 43 gün bir çişlənmə yeməklik yemək axırda hayatını axırlaşdırğan. Alimlar da hazırgıcı onun açlıq elan qılış səbəbini tapalmağan. Önkür səməndəri. Qorısqı ağ, dümbisi qızğuş bu canlıq önkür səməndəri dəp atalıdı. Onun yana tümüşkı pana, qapığı yox, közü rot mitlaşqan bolğaşqa qarğı səməndər dəp mə atalıdı. Bu xil qoşmakallıq hayvanlar yer astı suyudun şəkirləngən qaranğı önkürlərdə yaşaydı. Ula, qarmaqa aciz görünsümü, lekin bulan talan qılıb yeydiğən hayvanlarının bir xili bulub, qısqışbaqa, kulula və haşaratlarını asaslıq ozuqluq qılıdı. Bəzilərini tutub alğandan kən hətta çaynamay bivasitə yutub edidi. Etçilər qarğanda önkür səməndəri yeməklik bolmğan əhvalda 10 il yaşayalaydı ekan. Bu yer astı suyunun tüən temperaturusu və orqanizmin tüən metabolizm halatı bilan münasibətli bulub

0: ular yeməklikni yağ və şəkərə aylandırıb ciğərdə saxlayıdı. Yeməklik kəmçil boğanda onların metabolizm ünümü tövəlləyidi. Hətta öz toxulumlarını sümürüşü mü mümkün? Texmi qızqarlıqı şu ki, ular məngü yaşdırdığan qoşmaqallı qayvan bulub qeyrişini bilməkdi. Izcil türde yaş alətdə turdu. Ular sizmi cismiqi layiq uzun ömür çolpini.
1: Ərqittim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığıqa taşlayım mən.
2: Anam muhit asıraş işçisi. Bu hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay hər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelim ha.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
2: Ana, cepa çektiniz.
0: Dostum, ən yenik tərək təpə anlığamadınız. Mutlaq köp qısım yağaç materiallardan yağaç marcan yasıqılı buludu. Danlıq yağaçlardan xaynan seyriq amuti, səndəl dərixi, seyriq maxilus dərixi qatarlıqla ba. Onundan başqa yana maylıq qarğay, qatı qiyin dərixi, çirmaş üsüdüğən piləklik muş dərixi qatarlıqla mı ba? Əmma kişilərin ait az işlətüdüğən yeni bir xil dərək ba. O, bu sumu dünyadaki ən yenik dərək, yenik yağaç dərixi. Bireylən bu, yuğan dərəxini qoluq elib kötürsə, bəzilə, körüb, çoxum, həyran qilişqincə, palvan kəndi işi mümkün. Əməliyyətdə bu, adəmnin küçü adətki quramqı yetkələdim pərəxlənməkdir. Fəqət, o kötürü olğan yağaş yenik şu. Bu yağaş qançilik dərəcədi yenikdir? Bu, tom yağaşını quramqı yetkən ərlə asalı kötür ələydi, hətta vicik ayalanma kötür ələydi. Yenik yağaşın əsli makani Cənubi Amerika qıtəsi və Qərbi Hindi taqım araları bulub, balsa dərxi də pataludu. Yenik yağaş uruq dışığı təvə birdən-bir daim kökürüb durduğun otur dərəcəlik dərəxtdür. İlimizdən yünlən ölküsü də var. Onun zişliqi tövən yenik boğaşqa, pişiqlaşqa əplik. Yenik yağaş tərxi körgəzmə modeli yasaşdiki künoldikidək material bulub, adətdə oyumu buyu, rəsim quraşdırış taxtisi, dolqun teyliş taxtisi, musabıq avtomobili qatarlıqların yasaş qışıltılıdı. Mənim uşundaq əsqatıdığan nərisini dəstəbdə çaydan iğiz yasaş qışlətkən. Yenik yağaşın su sümürüşçalıqı nait yaxşı bulub, purubqı yasaşqı bir qədər mas gelidu. Kiyin, kişilər onu tədirici alda başqı sahalarda mı şiltişki başlıqın. Yenik yağaşın zişliqi tüən boğaşqa nait tez üsüdü, yılığa 3-4 metr üsələydu. Qolunun diametri 7-8 cm qiyidudu. Adətdə 3-4 yıllıq boğanda kişilər onu kesib paydılındu.
5: Əməd pişiq, doktorxanıqı beribla mərtlişib getdi.
6: Bu operasiyaya yüzünə çimun yiyen pul kitidu, qandaq qılsız?
7: Davaltay, davaltay. Qanç pul kəsməyli? Mənim can lazım da.
5: Samet Cahil doktorunu körübla qulqı yumşaq bulub getdi.
0: Bu qıtımqı davalaşqın basılaşmışsınız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çataq.
8: Buludu, buludu. Sizdən digininiz də qılı mən.
5: Doktorxanda yetişdən gibi bulub idi. Aldıraşını yürüdüğən baş direktor Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
9: Dərhal ayırıplan bilti zakas qılın. Xeridar meni saxla batıdı.
10: Aldıraş bulsanız operasiyanı kəndiqi sürüb dələmsə.
9: Yax. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
5: Xizmət, turmuş hələkçiliki tügüməkdir. Özünüzgi kümün bölüşünü hər vaxt ıntıq qanma.
0: Nemiş üçün bəzilə tərlislə sesiq puraydı, amma bəzilənin tərinin purqı yoxlu deyərlik. Yaz bəsildə temperatura yuqri, nəmlik yuqri boğaşqa, nurğun kişilə tərlislə sesiq puraydı. Oqçaş tərləgən turuqluq, nemiş üçün bəzilənin purqı roşan buludu, bəzilənin purqı yox deyərlik buludu. Bədən purqı köp qıl mənbələrdən ortaq şəkilləngən bulub, hormon, turmuş adeti, hətta künlük turmuşdu kiydiğən kiyim geçəkləmə puraqının eğir yenikliki getəsir görüstüdü. Qaysı səbəblə qayrı puraqını eğirləşdirilmiyidudu. Künlük turmuşda qanda qığanda bədənli texmi salqın qığılı buludu. Adəmin bədən purqı zaten imidin tərkib tapıdı. Tərləş adəm bədəndəki normal fiziologiyelik adisə. Hava ısıqanda, hərəkət cərəyanında, keyfiyyət ciddiləşkəndə kişilər ixtiyarsız tərləyidi. Fudan daşıyısı qarmaqıdaki Jongshan doktorxanası Jongyi tibabıtı bilan qarib tibabıtını birləşdiriş bölümünün mudir vrachi Yang Yunga tunuşturup mandaq dedi. Adam terisida çoğun kiçik işki kıl tərbizi var. Çoğun tərbizi asaslıqı, koltuk asti, kökrek deyi, çat arlıqı qatarlıq orullağı mərkəzləşkən bulub, onun acırtıp çıxırış hərkiti cinsi hormon bilan münasətlik. Bədən temperaturisi tanşaşkı qatnaşmaydı. Bəzdə adamga bədən purq elib gelib. Kiçik tərbizi, o'xshash bo'lmagan zichliqda butun badanning terisiga tarqalgan. Alqon, tapanda eng ko'p, peshona va qo'lning dumbisi ikkinchi o'rinda turadi. Qo'l va gavdada eng oz. Buning ichida badandagi tarbizning ajratib chiqarish iqtidori eng kuchli. Kichik tarbazlari muhim badan temperaturasini tanishuvchi hisoblanadi. Bulutni issiq muhitda jiddiy harakat qilganda odam badanining issiqlik tampoqligini saqlashda oshkushlik rol o'ynaydi. Har bir odamning badandan chiqqan puroq bir xil universal gaz bo'lib, uning tuvandagidek bir qancha manbasi bor. Tar, teri yig'i, mungiz moddasi qatorliklarning o'zi yoki bakteriya tarafidan parchalangandan keyingi puroqi. Qabul qilgan yemaklik to'g'ri qatorliklar paydo qilgan puroq. Nafas yo'li tar suyuqdan chiqqan puroq. Badan tozalash buyumlari, krem buyumlari va kiyim-kechaklardagi puroq. Metabolizm normalsizligi yoki sistemik kasallik paydo qilgan puroq. Kelish manbasi o'xshash bo'lmagan bu puroqlar aralashib bir odamning o'zgichi puroqini shakllantiradi. Badandagi sesiq puroq nadan kelgan? O'xshashlar tar puroqi. Nima uchun ba'zi kishilar sesiq puroqdi, ya'ni ba'zi kishilarda hech qanday puroq bo'lmaydi? Yuqori temperatura, yuqori namlik fasllarida tar ko'p chiqadi. Uning ustiga kiyim-kechaklar nepiz bo'lganishqa odam badandagi puroq tekhimi oson tarqalib chiqadi. Tarligandan keyingi g'ayri puroq asosligi tuvandik amallar bilan munosabatlik. Birinchisi, tarning sesiq puroqi. Cho'ng tarbizi ajratmalari tuk xaltasiga qo'yib berildi. Uning ustiga ajratib chiqargan tar tarkibida oqsil, karbon suv birikmalari va yog' bor bo'lib, badan sirtida bakteriyalar tarafidan parchalanib puroq paydo qildi. Vaqt uzargan sari sesiq puroq paydo bo'lishi mumkin. Xudan dashosi qarmaqidagi Xuashan doktorxonasi shakl tuzash tashqi kasalliklar biliminin muavin mudir vrachi Dingjining bildirishicha, qo'tiq puraydigan kishilarning cho'ng tarbizining iqtidori kuchayib ketsa, burunni etishtirgan puroq texim oson paydo bo'ldi ekan. Ikkinchisi hormon ta'siri. Arlik hormon cho'ng tarbizining mahsulot miqdorini oshiradi, yana tari tarkibini teximni munbatlashtirib, puroqni teximni quyuqlashtirib yetadi. Bu nima uchun nurg'un arlar ta'ligandan keyin osonlik g'ayri puroq paydo bo'lishining sababi? Bizib yig'ir bo'lish, jiddiylashish, tashvishlanish qatorliklarning hammasi hormonni davolg'ish paydo qilishi mumkin. Agar yaqinqi mazgilda badan puroqi bir qadar yig'ir bo'lsa, balkin bek charchab ketganlikdan bo'lishi mumkin. Uchinchisi teri miyi. Teri yog' bezi bir qism maylani ajratib chiqaradi. Odam badanining sirtqi qaytidagi bakteriyalar orqali parchalansimi, odamni biyaram qilgan g'ayri puroqlarni paydo qilishi mumkin. Masalan, bir necha kun bishni yumsa, mayliq bosh puroqi chiqadi. To'rtinchisi put purash. Putda bir qadar ko'p tarbizi bo'lib, oson tarlaydi. Oyoq kiyganda put targ'i chilinib qoldi-da, g'ayri puroq paydo bo'ladi. Put purash yana putning zamburug' bilan yuqumlanishdan bo'lishi mumkin. Ya'ni odatda put tamratkisi deb ataladi. Yana teri zaxmlanish, qichishish qo'shilib keldi. 5-inchisi egiz purash. Egiz bo'shlig'idagi bakteriyalar yemaklikdagi oqsilni parchalab, parlishchan sulfatlarni hosil qiladi. Mana bu ko'p sondagi egiz purashning kelish manbasi. Egiz bo'shlig'i tazyiqi yaxshi bo'lmasa, uning ustiga tish atrofi yallug'i qatorliq egiz bo'shlig'i kasalliklar bo'lsa, egiz purash texim yig'irlishidi. Kiyimdagi g'ayri puroq. Kiyimga ko'p miqdorda tar va teri yig'i yoshirilgan bo'lib, agar pokiz yuvilmasa, bu moddalar raxta alasiga cho'kib ketib, har xil bakteriya, zamburug'larni tabiiy o'stirish qatisi bilan ta'minlaydi. Havo nam bo'lganda sesiq puroq paydo bo'ladi. Kiyimni yuyib, sayda quritganda yoki vaqti deyilib aptobga salmaganda uda davomlashgan nam muhit Oslo mora zamburug'ini intan yaxshi o'sish muhiti bilan ta'minlaydi. Bu xil zamburug' bir xil modda hosil qilib, g'ayri puroq paydo qildi. Uningdan boshqa doim aroq ichish, tamaki chekish badan puroqini yig'irlashtirib yetadi. Kelimakteriya davriga qadam qo'ygandan keyin hormonning o'zgarishi teri yig'ining ajralib chiqishi va kislota olishiga ta'sir ko'rsatib, badanda qiyirliq puroqi paydo qiladi. Qanda qilganda tarning purqi uncha sesiq bo'lmaydi. Tuvandagi bir qancha ishni yaxshi qilib, badanni texim yig'ishliq his qildirish kerak. Tarligandan keyin vaqtida muvofiq tozalash, tarning badan sirtida turib qilishdan saqlanish, badan sirtidagi bakteriya miqdorini azaytish kerak. Oson tarlaydigan kishilar zarur tepilganda tar to'xtatish to'g'risi ishlatib, tarning ajralib chiqishini azaytish kerak. Ozoda havo o'tkizadigan kiyimlarni tanlash, tarlarning parg'i aylanishi va eqishigi foydali hamda kiyimlarni vaqtida almashtirib yuvish kerak. Har kuni putni yuyib, oyoq paypoqlarni pat-pat almashtirib turish. Havo o'tkizishchanligi yaxshi oyoqlarni tanlash. Har kuni o'xshash bir jup oyoqni kiymaslik kerak. Bo'libmi, nam yomg'ir faslida havo o'tishmaydigan oyoqlarni doim cho'tkilab yumganda zamburug' paydo bo'lib, put tamratkisini keltirib chiqaradi. Amalba g'ayri puroqlik yemaklarni yemaslik. Tamaka, aroqqa chaq qo'yish kerak. Tishni to'g'ri cho'tkilash va tish yipishilishni o'rganish. Egiz bo'shlig'i kasalliklarining yuz berishini azaytish kerak. Qo'ltiq puraydigan kishilar pokiz, qurg'oq turishi kerak. Har kuni qo'ltiqni yuvib, havo o'tkizadigan kiyim kiyish. Mayda pishirilgan yemaklik, kavob, piyoz, samsa qatorliq mayliq ochiq yemaklarni oz yeyish. Kesellik ekvali bir kadar eğir boğalla doktorunun körsetmesi boyunca operasiya ya ki başka davalaş layısını talısı buludu. Tərinin acırılıp çıkışı temperatura, hareket, keyfiyat, yemeklik, dora, kesellik altı qatarlıqlarının təsir koşuraydı. Şuna turmuş sonu muvafiq tənşep, besimli yeni kılçışını ügünü veriş, dəmiliş, kanuniyetlik buluş, tünümeslik gerek.
11: Buradar, siz bu beyhatarlı kalpığın nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
12: Sıkta, bununla taz günelmedim.
11: Bun bir hatalı küçün emez mi?
12: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzu idikken.
11: Ey çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emez mi? Oylup bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
12: Doğru, bir hatalı mıyım? Toksikret mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse... Bir çoğun yuşurun kalıbını azaytıdı.
5: Toksiklik mingende bihatalik kalpıkını doğru kiyibilin. Bihatalik kalpıkı sizin kolgudaydı.
0: Tögü kuş bir kıl çoğun tipteki kuş. Ulanın ten uzunluğu 2.20 metrga. İğırlığı 300 cıngı yedidi. Ulanın sırtkı şekli özgece. Uzun boyni, küşlük uzun tutti. Kıska hem yapılak kanıtı var. Tögü kuş hazırgıcı sakınıp kalan en çok kuş türü. Onun payları külren ya ki konurren de bulup, nait yakşı nıqabiliniş canlıqı ege. Kumluk ve çöllükte özünü yuşurup küşendilerinin hücumudun sakılını alaydı. Tögü kuş kumluk muhitiğe en dayan maslaşkan canlıq. Ula adette kurgak yaylaq ve kumluk rayonlarda yaşaydı. Su membesi yok caylarda neç gün hatta neç hepte yaşayalaydı. Tögü kuşunun asaslık yemekliği ösümlük bulup, ot çöp, derek yoparmıqı ve meyve katarlıklarını öz içi kalıdı. Ula yine bazı aşaretle ve küçük tipteki yer beğirliği için hayvallarını yiyordu. Tögü kuşunun gali derketlerinden biri baş çökür veriş, yani tüven kılı veriş bulup, otları hesap bilen künüge 2500 kitimden 4000 kitim gıca baş çökürü şerket kıldıken. Bu hareketini kişiler daim tögü kuşunu küşendilerden keçiş üçün şunda kılıdı deyip hata düşünüp kalıdı. Alımlarının tatqiq kılıp baykışça, tögü kuşunun daim beşini tüven kılışıdaki sebep asaslığı yemeklik izdeşken. Tögü kuşunun asaslık yemeklikü otçöp, uruk, derek yoparmaqı qatarlıqla bulup, başka kuşlarla okşaş ötkör tümüşkü bilen ozuqlıqını çokup yemeydiyken. Şuna tögü kuş beşini tüven kılıp ozuqlıq izdeydiyken. Tögü kuş beşine tüven kılıp yemeklik izleş çeryanı da özünün alaydı prosezimidin paydalanıp yemekliknin bar yokluğunu yeskıl alaydıken. Şuna ula beşine tüven kılganda yemekliknin urnini tekimi doğru tapa alaydıken. Tögü kuş yemeklik izleştin başka pat pat beşine tüven kıp durdu. Bu hareket yana ulanın tamponluğunu saklışı da muhim rol oynaydıken. Tögü kuşunun teniyi naiti çoğun boğaşka hareket kılganda naiti zor inertse küçü hasılı buludu. Şuna beşine çökürüş ulanın mukum halıdını tekim yakşı saklışıgı yerden beri alaydı. Onun başka tögü kuşunun pat pat baş çökürüşü ulanın cörizde şerketi buluşu mümkün. Köp yeş pesilde erkek tögü kuş beşine çökürüp paylarını tavırtış arkalık kişi kuşlarının dehtini tartıp özünün güzel rengi ve beden alaydılıkını nama yankılıdı. Yine tuxum bitiş mezgili de tögü kuş beşini pat pat çökürüdü. Bu fakat tögü kuşunun özünün tuxumunu domlutup, tuxumunu tekşi ısıtıp, çücüsünün tuxumdan normal çıkışıgı kapalatlı kıldıqalıqıdın derek berdi. Bu mu tögü kuşunun beşini pat pat çökürüşünün sebebi? Ameliyatı tögü kuş beşini topuğu tıkıvamaydı. Tögü kuş küşendilerden özünü kaçırış için beşini topuğu tıkıvalıdı o degen sözünün hiç kandak ilmi asası yok. Tögü kuş mu onca vala ahmak amaz. Fakat kişiler tögü kuşunun beşini çökürüşünü küzetken de aldı taraftaki nersiler tögü kuşunun beşini tosuvalıdı. Şunun bilen kişiler hata halda tögü kuş beşini topuğu tıkıvalıdı deyip oylap kalıdı. Jığın çaklısak, tögü kuşunun daim beşini çökürüşü asaslığı yemeklik izdeş, tamponluğunu saklaş, cörü izdeş ve her vakit tögü kuş tuxumunu domlatış üçündür.

0: aşkar halda satıdı. Reyter agentliği Amerika parlament azalarının sözünü nakil keltürüp, hakiki ijtimai alakının bu hareketi bazarının samimiyetine ziyan yetkizişi. İşki kısımdaki bay zatlarını adetki meblağ salgıçla iyi bulalmaydıgan evzellikki iyi kılışı mümkün dedi. Angliya muhafizatçılar gezitimi mundaq tep körsetti. Hakiki ijtimai alakının boşunda kusul arkalık bazar uçur yakımıga təsir körüstüb, kerim mənbəsi yaratışı intayın az uçuraydıgan dilo misali isaplandı. Təhlilçiler bunularını bildirdi. Mahiyyettin qarğanda hakiki ijtimai alakının aldın ziyaret qilish hukukunu setişi, Amerikanın siyasi hukuki kapital mənbəti bilen uçur tarqıtış otursudaki pasılının tutuqlığı ve nazaret kılış başkuruşunun yetersiz işkelliğini aşkarlap verdi. Yerşari bazırgı təsir körsteleydiğen siyaset uçurulurga inik baha koyulganda, azsandaki aparatlar sürat imtiyazıgı erişkende bazardaki adil rıqabet prinsipi kumandın saxlın almaydı.
1: Hürmetli radyoanlıqıcılar, kilimatının davamlıq illib ketişi Germaniyanın yezi egelikini özgərdib atıdı. İllik pəsilinin uzırışı ilgiri Cənubi Avropada köp uçuraydıgan tavuz, əncür qatarlıq ziraat terixçiliqini şimalgı kengaytışki şarait yaratdı. Lekin bölcürgen və ənənevi danlıq ziraatla terixçiliqi yuqır temperatura və qurğaqçılıqnın çəklimizi köçürdü. Aldın mülçərləş en tayın qiyin bulğan havarayığı qarıda, Qırmaniya dehqalları yeni ziraatləni kirgüzüb, köp mənbəlik terixçılıqla ayısını qolunub, kilimat özgürüşü elib kəlgən xəvib xətərini ütügətdi. Dehqancılıq meydanıdaki yeni sort. Uzundumuyan Qırmaniya bazarlarıdaki tavuzla asaslıqı İspaniya, İtaliya qatarlıq, Cənubi Avropa dövlətlərdən kəltürülgən idi. Bugünkü kündə kilimatının özgürüşüge əgişib, ısıqını xalaydıgan tavuzla Qırmaniyanın şimali qısmıdaki etizlada tiyerilişki başıldı. Ən şimali qısımdaki Şilsivik Holstein ştatıda Dehqan Inga Kristelfed 2020-ci yıldan başlap şimali deniz qırgıqıdaki Detmaşında tavuz tiyerdi. Külümünü nəçi gektarıgı yetküzdi. Bu yer ilgiri kallekbəsəy qatarlıq salqın kilimatı ösüdüğən ziraatləni teriş bilən danlıq bolub, Avropadagi ən çoğun tutaş kətkən kallekbəsəy işləb çıxırış rayonlarının biri idi. Qırmaniyanın şimali qısmıdaki Tövənki Saxon ştatıda Henrik Folub cəmətli dehqancılıq meydani böldürgən terişini asas qıladdı. 2020-ci yıldın başlap tavuzmu dehqancılıq meydanıdaki ziraatlə tizimlikigi kirgizildi. Hazır u həmrəxları bilən hər həbtədə ən köp olğanda 200 tavuz üzüdü. Hanover ətrafıdaki rayonlarda Roland Kempovnun əncür östürüşü 5-ci yılıqı qədəm qoydu. O, Qırmaniyanın şimali qısmıda əncürünü tavarlaşdırıb terişini işqaşırğan tuncı dehqan bolu süpüdü bilən hər günü ən köp olğanda 50 kilogram əncür üzüdü. Texımı köp yeni ziraatlə Qırmaniya etizlərdə terilmaqda. Stefan Bernekel Qırmaniyanın şarkı şimalıdaki Brandenburg ştatının Gramsu ətrapıda təxminən 300 hektar yerini başqurudu. O mındaqdadı. İlgiri dehqancılıq meydanıda asaslıq terilib gəlgən arpa, buğday və qıça yıqınqı məzgildeki yuqır temperaturunun iğir təsirgi uçurdu. Lekin yıqınqı iladın buyan, yeniden kırgızılgən kömü qonaq ısıqını xalaydıgan bolğaşqa yaxşı özdi. Bu yılki naçar havarayının təsirdə Qırmaniyada ənənəvi ziraatla terixçiliqi iğir besim qoşurdi. Qırmaniya Federasiya Statistiki İdarısının dəsləbki sallıq məlumatıda körüstülüşçə, 2026-cı yili Qırmaniyanın üstü uçuq yerdə östürülgən böldürgən məhsulatı 71.300 tonlu bolub, oxşaş məzgildikidən 11.3% tövəlləb, 1995-ci yilidin bu yanqı ən tövən səviyyəgi düşüb qalğan. Böldürgən terixçılıq kölümü 2020-ci yılıdın 2025-ci yılıqcı bolğan otdırıcı səviyyidin 18.5% tövəlligən. Qırmaniyanın cənubi qısmıdaki Lusun və böldürgən terixçılar cəmiyyəti bu yılqı ısıq dolqun, şücaydaki böldürgən işləb çıxırış pəslini müddətdən burun ayaqlaşdırdı. Bəzi dehqancılıq meydalları kiyin pişidigan böldürgənli üzəlmədi, dedi. Kilimat özgürüşü yezi egilik şəraitini qaytı yaratdı. Qırmaniya Leibniz yezi egilik mənzərəsi tədqiqat mərkəzinin tədqiqatçısı Peter Sander mundaqdı. Kilimat özgürüşü tezlişib atıdı. Сүрәт юзәке жәттан қарғанда текімі тезләшті. Езі егілікі, чоқым бұл қыл өзгірішке тақабыл тұрышы керек. Құрғақчылық мәзгілі вән зыра әтләнің өзші мәзгілі өзгір батыды. Хава текімі начарлышып кеті батыды. Германия Хаварай идарысының салық мәліматыды көрістілішчә, 1881 елідің 2025 елігіче, Германияның отырчы температурасы тәхминен 2,5 селсия градус өрліген. Температурының өрлішінің тәсірі Германияның әң шымалыдекі езі егілік райолдарда текімі рошан болды. Шилсвиг Холстин штатының климатыны өлчәшті мәлім болышча, 1951 елдің 1960 елгіче болға уақыт білән селеш тұрғанда, 2015 елдің 2024 елгіче бұ штаттыке өсімліклерінің өзіш мәзгілі 31 күндің артық ұзарған. Бұның үшінде әтияз пәсілінің башылыныш вақты тәхменен 25 күн алдығы сүрілген. Күз пәсілінің ақырлышыш вақты тәхменен 6 күн кәйнегі сүрілген. Өзші мәзгілінің ұзырышы вә көпәйген ұсығылық мұқтарының жоғылынышы, тауыз қатарлық ұсықны қалайдыған зыра әтләні текімі етәрлік пішіш вақтығы еге қалды. Балдыр пішідіған сорт, мұддәттің бұрын майсы етіштіріш вә солияу еопық епіп температурыны ашырыш қатарлық техникаланы маслаштыруш білән, ілгірі бәзі сынақ тиярлыдыған зыра әтләге қарыта, Германияның отыра шымалы қысмыда таварлаштырып теріш имканиеті хазырланды. Әмі өзш мәзгілінің текімі ұзын болышы, зыра әтләнің су қорытыш вақтының бұныңғы әгішіп ашыдығалықыдың дерек береді. Албуки климат өзгерішінің тәсірді, Германияда құрғақчылық, яки құрғақчылық көп юз беріш вәзиетті көрілді. Германия Макс Планк жәмиетті хөйджеді де түшендіріп мұндақтады. Климат өзгеріші парник тәсірінің күчәйтіп, ер өзі температурасы вән құяш радиациясыны ашырып, юшырын парға айлыныш мұқтарыны давамлық ашырып етеді. Әмі Германияның отырчы хөл еғым мұқтары текі көрінәрлік ашқыны йоқ. Шоңа Германия омуми жәттін текімі құрғақлышып, құрғақчылық апты текімі көп юз бәрді. Германия Елім Холтез Мой Тәткіқат Мәркізінің өлчәй салық мәліматыды көрістілішчә, 2026 елі әтиязда Германияда тұпрақның құрғақлышыш әхвали давамлық еғірлашқан. Әмді құрғақчылық әхвали бұл тұрғыдың көрінәрлік еғірлашқан. Көп мәнбәлік тарихчылық арқылық

0: چگاندا دکترلوک نباشلگان چقدی کی قسمم نه اصلیمن.
1: میدیسینانم ازت ارمتی و مقدسیکی آنل خودت حیات نمکدرم ولیم به عمل آورد سرپ کلیم.
2: غایگه اتقاد که ترشچالق احترام.
3: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sen balam.
2: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
3: Opa, koşum ağırıp gitti.
2: Bir aram bulu atımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılışı usulü.
4: Siz gep kılınmayı laf getirdim adam. Çıkayız gep kılınmayı net. Çıkıyorum ki gep kılınmayı iken siz taytır karım.
5: Ben siz, lakin siz azaltın neymiş kız siz. Koşal emez tab sormaysız.
2: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
4: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu ki?
5: Ben bir kalkasamla mı işiniz kıymen? İmtihanda birinci bulsam mı yenilen tılanlayım ben?
2: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
3: Ulan demiş ki seni de bazı yakıldı. Özendim mesela ben akşamamdı.
6: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
2: Balalar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalgızlık his kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu işi gerek ko.
3: Balalarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
4: Balalarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açacak yegen vakitlerine ehmiyet vereyli.

Tangjang daryosi deltisi rayonining davlatning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotidagi o'rni va rolini cho'nqur tunib, Tangjang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishda duch kelgan yangi vaziyat, yangi talabga birlashtirib, nishon yo'lnishi bilan masala yo'lnishining birligida ching turib, bir gavdalashtirish va yuqori sifatlik taraqqiy qildirish degan ikki oshqushluq so'zni mahkam egilgan holda nuqtalik xizmatlarni yaxshi tutib, haqiqiy tutib, amaliy ishlab, bosh cho'kirib, japog'i chidab ishlab, Tangjang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishda uzluksiz unum hosil qilishga turtki bo'lish kerak. Tangjang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish strategiyasi yo'li qo'yilgan bir yildan ko'proq vaqtdan buyon 3 ülke, 1 şehir ve alakadar tarmakla Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını izcillaştırıp ve emelileştirip, hizmetlerini çın tutup işlep, nurgun yarkın noktalarını yarattı. Birinciden, Partiya Merkezi Komitetinin stratejilik muddasını caydı özleştirip, Tangjang deryası deltisini bir gavdileştirip terakki kıldırışını, devletning rayon taraqqiyoti umumiy strategiyasi umumligiga qo'yib, bir tutash planlab, uning butun mamlakat taraqqiyotining kuchlik, jonliq ish qutbi, yuqori sifatlik taraqqiyot o'rnak rayoni, zamonaviylikni oldin asosiy jihatini ishga oshirishdagi yetakchi rayon, rayonlarni bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishdagi ulgi rayon, islohot ichidagi yangi egizlik ekanligidan iborat strategiyalik o'rnini mahkam egiladi. İkinciden, şekil ve usulda yenilik yaratıp, noktuluk sahe ve noktuluk rayonlarını çördüyen halda böz şasıl kılıp, noktarkılık dairini yetekleyen halda bir gavdileştiriş kademini tezletti. Üçüncüden, stratejiyeni yolu koyuş neticeleri namayan buldu. Yerik planga dair siyaset sistemisinin asasi ramkisi deslep kademde şekillendi. Көп қатламлы қызмет механизмі әмәлі үнім бәді. Бұ кетімкі юқымның алдыны еліш тізгілләш вә қытсатны әсли кәлтүріш жәрияныда бір гәуділәштүріш механизмі вә өз ара тұташтырылған, өз ара равалаштырылған ұл әсләлі ролыны жарай қылдырды. Умумән етқанда, Тангжан дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп тәрәкі қылдырышта еңі вәзиет барлық келмәкті. Bu, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırmasının doğru bolganlığını, her kaysi taraflarının güçlük emelileştirilgeliğini çöndürüp yeridi. Keskin ve mürekkep vaziyet aldı da, Tangjang deryası deltisini bir gavdileştirip terakki kıldırışka, tehimi yakşı türütkü buluş için

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlar yetib keldik. Programımızni avalqıdak yaqtırıp anlaydığanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, dek tınla, dağımlıq bizdi bolsın.

Dostlarının yadıda bulğundak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Aysügül Hopper'nın Tarım Jurnalı ilan kılıngan Söyliş namlıq povestinin aldın kısımdan anlatkandık. İlham ketip dəslapki küllerde gerçe ulanın sözlüş xatirisi yanıla seyginişki tolgan şiirla bir-birge sögü ifadeleşlerle tolgan bulsun. Keyinki küllerge bağında İlhamdan kiledigan muhabbetlik uçurla bağın sır azılıp onun uçurlarını cevapsız kaldırışka başladı. Gülçehren'in kalbini bu iş ve azap çolgu aldı. O gerçe İlhamını aldıraş bu qalgan oxşaydı o dəb öz-özüge təsəlli bəygen bulsun. Amma Bağın sırı bu yokap getişlerinin tolumu bir normal ikerlikini hiss kaldı. Ondaq da İlhan'ın Gülçehre'ye bundaq soğuk muamalı kılışının sebebi zadı neymidu? Olanın keyin kükürler kandaq bola? Bola kızıqsanla, deyiktanla davamlıq bugünkü radio jurnalı programımızı oranlaştırılgan Aysügül Hopper'nın Söyliş namlıq povestinin davamı da bulsun.

Şu günlerde siğiniş, dilğulluk ve azap onun kalbinde örkeşleb, teşip çıkaylıb kalan idi. Gülçekler onu sırtkı çıkardığın bir eğizgi muhtaç idi. O Nadiren'i izledi. Gülçekler'in çırayı kırıp, his duyğusunu düşünülüydüğün Nadire, Gülçekler'deki özgürüşlerini baykadı. Şuna dostunun eğiz etişini kütüp oldurdu. Gülçekler onunla ilham ketkendiğin kiyinki özgürüşlerini bayanıp ötdi. Adaş, o min taşlı vetti demekçi misin? Burun senin sözlerinden onu bilimlik, pəziletlik, katlı kişiye edip oylat diken ben. Aslında onu tutturuksız, üzümü köngül birisken de. O bu yeriki küllerini işpışıksız ötküzüş üçün seni əmək kılavat diken de. Nadire kızırıp açıqla sözlüdü. Nadire'nin bu gibi Gülçekler'nin köngülsüz keyfiyatını teximi küçeydi vetti. O xuddi Brown'un oldu da ilhamını yalan aşılıp koyğandak bir yaramlıq yes kaldı. Gülçekre Nadire'nin özünü, tayini yok dəb əyibleşik razı idi ki, ilhamını tuturuqsız, özümü köngül dəb karışığı yol koyamaydı. Çünkü bu haqarat pak bir sögüge, kımmetlik əslimiye ilhamı boğan haqarat idi. Yaq, o ondaq tuturuqsız adam emez. O bir evansız, esil adam. Pekat meni söymez bop kaldı şu. Gülçekre bu geplerini davetip, göz yaşlarını toxtu olamay kaldı. Nadire, Gülçekre'nin göz yaşları arqılıq ibadılavatkan azabını ve bu azabının kendiki küşlük muhabbetini hiss kaldı. Buldu, buldu, şığlamığın adışım. Emdi mən onu əyiblimeye, dedi Nadire, Gülçekre'ni yeni kucaklap, küçük balını bəzləgən dək bəzləb. Onu yelim yaxşı görsən, şundaq mı? Söygü deyən, sən söysən, mən mi söymən deyəliydiğən toyğu əməzgən Nadire. O söymüsü mü, yenindi bulmusu mu, eriş mümkün bulmusu mu, onun söyüşdən toxtab qalamaydı kənsin. Bu yaxşı görüş, o bir qalibinin yeni bir qalibki şərsiz bağınışkən. Asasız yaxşı görüşkən. Mən onu unutayamıq dəkmən. Meninçə, sən bu xiyali tuyğuladın bolduraq çıxıb get. Riyallıqı yüzləngən Gülçekre. Əgər bu xiyali tuyğuladın çıxıb riyallıqı yüzlənsəm, ilhamğı nisbətən məndə nəfrət uyğunub qilişi mümkün. Minin bu riyallıqqa həm hazırqı ilhamğı yüzləngim yox. Gülçekrənin səvdalıq çıxıb durğun bu çırayını köygən hər qandaq kişinin artıq çəkəb qilişqa tılıb almaydı. Nadire, Gülçekre'yi qarab ünsiz oldurup getdi. Gülçekre'nin ilhamını hazır mı, öşmez ve çonkur muhabbetlen söyüşünü küşlük əqide edip mədiləş gerek mi? Ya ki, əhməklerce səvdaylıq süpüde de təsürləş gerek mi? Bu xiyallarına cevap verişge, o mu acızlı qıladdı. Şu günü Nadire Gülçekre'den xoşluşup qaydı etib, belkim Gülçekre'nin bu toyğuları vaqıtlıqdı. Vaqt ötken siri, o adamını unutup gidişi, hatta başka birisini yaxşı görüp gelişi mümkün diğerlerini hiyaldan ötküzdü. Aradan 13 gün ötken de Nadire Gülçekre'ni izləb uyuya geldi. O, məxsdini odalı etdi. Menin xizmətdeşim adını tunuysan, 2 yıl burun acırışıp getken, o idarda xeyli hürmeti ba, pəziletlik həm kilişken adam. Sən bilən tunuşup qağısı bakken, sən bilən kilişip gelişini, köngüllük bir aile kurup, keyinki ömrünü sen bilen birge ötküzüşünü halaydıken. Onunla görüşüp bakın. Yaq, hiç kim bilen görüşküm yok, dedi Gülçekre gəmkin alette. Meninçe, bu senin hazırlık en yakşı talışın. Bunda kedi vəsən bulmaydı o Gülçekre. Birisi seni söymen desə, yürükün yayraydı. Onu kalbinge mehkem uğruntu alısın. Ama yeni birisi bu gəbni desə, avalı sıxır əlişidu. Kalbin tabi orun boşdudu. Demek hem nes konuraydı. Meninçe sen kubul qığın. Gülçekre'nin özünü bunca kinavatkan bu tuyğuladın, əslimlədin, siğiniştin kutulup ketküsü ba idi. Ama bu çakı kegende o kızgılıqı bilen, onun kalbini illi dalıgan, vücududun özünü lal qığıdak erlik cesaret urğup durduğun bu erni kandağımı unutup getirilsin. Әмді о, өз вүжудығы күш атақыған ашы мұхаббет ялқынны өтчіру етішке амалсыз еді. Бәлкім, хаяты күш ұрғып тұрған бұй ялқын, оның вүжудығы әң ақырқы вә бірден бір ялқын еді. Надиранын зоры білән, о, адыл білән білі тамақ ешке келішді.
Бір нәтчі қетімлік күчірістер янда, ола қармақы хейлі чықшып қағандай болды. О, Адылының күйінішлерінің, мекрибалықының өзіге аста-аста тәсір қылыватқалықыны ес қалды. Гүлчехра, әр қетім Адыл білен көрішкенде, Адылының ашу қарамтыл чырайыға, ору көзірге тікіліп тұрвеліш арқылық, Илхамның дәм-дәм көз алдығы келіп аладыған сымасыны қоғылайды. О, Илхамны ұмытып кетішке тырышып ататты.

0: doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləyimən.
1: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
2: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

Sevimlik radyo anlıkçılığa, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurlim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir adam çoğun yolda tez ütüşüvatkan avtomobille arası da avtomobil heydep kitu atattı. Kızıl çırak kıkaygende üstü beş topu çan bir bala avtomobil derizisini çekip unudun. Tağa gül alamsız dep sordu. Bu beş yüzyan pulunu emdili berip duruşuğa yeşil çırak yenip keynideki maşinala oldırtıp signal belgeli turdu. Kaysa rengdikisi bosu buluyor vurdu. Dedi o balığı kopallık bile. Bule tiz bule. Balış uçakta rahmetsizge efendi dedi edep bile. Yelik kişi azırak mangandinkin balığı kıgan kopallığının hicillik eskildi de avtomobilini yolunun çetegi tok tutup balının aldığı gelip keçirim sordu. Yeniden beşven çıkırıp onunla öz yakış göğen Adem'ge bir tal gül soğu kılıçını eğitti. Bala külüp durup makul boldu. O kişi kaytıp verip avtomobilini kozguvede, avtomobil zadılı kozgalmadı. Biraza hepileşken dinkin, söreydiğen avtomobil çakırmaktan başka amal kalmağallıkını yıskıldı. O nemi kılarını bilenmeyi turganda, udul tereptin avtomobil söreydiğen bir avtomobil keldi. Bir bala mağı onuyan berip, sizge yardım kılışımını eğitti, dedi şopur kapinkidin düşüp. O yana ma bağakçını sizge berip kuyuşumunu eğitti. Elik kişi bağakçını eğitip, bu bir tal gülge vekilli kılıdu, dep yazılgan hatını köydü. Demek, könlüde oylağalların ızar kılalaydıgan, hem de hatalıkını tüzüçkü cüret kılalaydıga ademle hakiki akıl igillirdir. Bundak ademlerinin samimiyeti aman cevap gerişeleydi. Dünya mihri muhabbet bilen güzeldir. Ken ketken zimin kuyaş nuru bilen ılısa, kişinin kalbi mihri muhabbet bilen ılıktır. Siz birge ılık kalbinizde ataksınız, sizden başkalağı kıgan yakşılıklarınız əsilep kaydır. Hakiki mənağı toyungan yakşılık, meyli küçük iş bolsun veya ki çoğun iş bolsun, o yenili sizden çoğun kur mihri muhabbetiniz

bilen yuğurulgan ılık kalbiñizdir. Şoňlaşqa deýimiz, bu dünya mehri muhabbet, yaxşılık, minnettarlık bilen güzel. Bu demlerimiz muhabbetlik küyle bilen, tehimi güzel.

Radyonuş dostlar, güzel huyluk kişini hemimiz yaxşı görürüz. Hemimiz alkışlayımız. Güzel huyluk buluş için aldı bilen kalbimiz güzel boz kupayı. Kalbimiz güzel bolsa tabiyla güzel sözlük bulumuz. Güzel söz güzel kalipten çıkıdı. Bu güzel söz etrafı muhabbet tarkıtıdı. Etraf ne güzellikke uğraydı. Elbette turmuşta biz herça huşhuy, illik ve güzel sözlük bolsak, başkalarına yaxşı təsir qaldıralayımız. Kişilik münasibette nurgun pürsətləgi erişələyimiz. Turmuşta her vaqt navattek tatlıq sözünü özünüzge həmra qılın. Navattek tatlıq sözünü. Güzellik her vaqt sizge yarıp olsun. Navattek tatlıq sözlerimizdinkin tatlıq küylerimiz yanını silah üçün.

Sevimlik Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanıda adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Öyleniş mürasimi ayaklaşkanda Çerkov hizmetçisi Münber'nin aldığı uzun bir parça halı renk tavarını yaydı. Yukarı ve tüven avazlık er münacatçıla birbirge maslaşıp yakımlık avazları bilen münacat eğitişki başıldı. Şunaldın kiyen ruhani keynigi burulup kız bilen jigitini payandazgı teklif kıldı. Levin bilen kiti işkilisi payandazgı kim birinci bulup desi valsa üyünün hocayını şu boludu digen gepni köp anlıgan idi. Lekin işkisi payandazgı karap manganda u geple iyisi de yok. Udul meni verdi. Etraptikilerinin üllük tolaşları bilen talaş tatışları mı kolay?

ki içi içige patmay ketip atkan kuşallıkı. Ayacını onun yürükünü çulgap, onu dikkat bilen tınşaş imkaniyetidin mahrum kılıvat attı. Rohani o ikisinin beşiğe gülçemberek kigizu atkan. Şerbatski üçtügümelik pelay kiygen kolları bilen gülçemberekni kitinin beşi üstüde igiz kötürüp turgan şu arlıkta birinin yakşılap kigizip koyon degen avaz anlandı. Kigizun dedi şivırlıgan avazda kiti. Levin onunga burulup karap, onun yüzü de huşallıkıdın parlap turgan bir nurnu körüp hayran kaldı. Kitidiki oğul halet onun gımı ötüp

Anna erkinlikke erişken ve salametlikke tez estigi kilovatkan aşu deslepki çağlarda özünü hededin taşkırı bəxtlik, bəxtlik bolğandı mı təsvirləb bəgisiz bəxtlik dəb yiz kılgan. Hayat xuşallıqı çömülgen idi. Erinin bəxtsizlikini əsligendi mi, onun bəxtige heç kaçan sayıç baqqını yok idi. Onu əsləş, intayın korkunuşluq bir iş bolğaçqa, onu əslimeyli qoyatdı. Yeni bir cəhətin etqanda, erinin bəxtsizliki, onun bəxti sanalğaçqı mı, kılgan işiga hərgiz puşayman kılmaydı. Ağırıp saqayğan dinkiyin yüzbəgən vəqələ. Er bilen yaxşılışıp kalğallıqı. Arının yanı buzulğallıqı. Vronuskinin özünü etivalğını. Saqıyıp yanı oldu da peyda bolğallıqı. Er bilen acıraşmaqçı bolğını. Erinin öydün çıkıp ketkenliki. Oğlunu taşlap mangallıqı. Muşulanın hemmisi yadığı gelse, özünü xuddi galiti tüşlerini görüp, bu tüşlerden pekat Vronuski bilen bile çet elgi kelgendin ki illa uyğangan dek is kılıp kalatdi. Ergi kılgan yamallıklarını oylusa, xuddi cenidin keçken adam, özünü kutuldurvalmakçı bolup, kucaklıvalgan ademni suğu iştirvetkenge oxşaş, özü de bir xil nepretlik tuyğu sezetti. O adam elbette soğu çöküp ölüdü de. Bu uçuğu çıkan nomussuzluk idi. Lekin onlara şu çağrı arkalık özünü kutuldurmaktan başka amal yok idi. En yaxsi bu korkunuşluk işlani əslimi geldi yaxşi. Er bilen yeni münasibeti buzulgan çağlarda onların könlüge kılgan etkellerge teselli bereleydiğen bir hiyal keçken idi. Hazır şu işlani əsligendi mi, yeni şu hiyal kallısığı geldi. Mən o adamni amalının yokudun azap kıpatırdım. Dep oyludu o. Ama onun o azabının paydalanışını halımaymen. Mən mi hazır azap içi de? Bunun din kiyim mi o azabdan xali bulanmaymen? Çünkü mən özüm üçün en kımmetlik boğan oğlum bilen nam şerpimden mahrum boldum. Mən yaman iş kıldım. Şuna bəxtin temayim yok. Acır işini mi halımaymen? Numuska, oğlumdan ayrılıp qağallıqının azabığı çıdap yaşaymen. Lekin anna azap işi de yaşaşını kançilik halısun, haman azaptın hali idi. Numus işi de mu yürüvatma itti. Ula çet elde amalba Rusiyelik ayılla bilen uçuruşup kalmaslıkını izde itti. Yalgan sözleş, yasalmalı kılıçtın əpçillik bilen özünü kaçırıp, sağ tuturmuş işi de yaşap keti vatatti. Ulağa her yerlerde uçurgan ademle, ulanın münasibetini özlerden mi bekerek düşünüdüğün dek kıyafetlerde gep kılattı. Anna oğludun yeme ayrılgan küllerde bekme azaplanıp ketmedi. Çünkü onun çıraylık umak bir kızı baydı. Anna onu toluma arzulaydı. Şunun üçün mikin, oğlunu anca oylap ketmeydi. Salametlik əsligi kilip, hayatkı bolgan arzu armalları teximi küçüyü atkan. Turmuş şaraiti yenilinip, şunçilik könüllük yaşav atkan bolgaçkı mı, Anna özünü hesapsız bəxt içili yürüv atkan dək es kılattı. Vronuskini çüşen gən seri şunçi yaxşı görüp keti atattı. O Vronuskini onun turgan pütkünü üçün, özünü yaxşı gördü, qallıqı üçün yaxşı görətdi. Onu pütülləy özgi məbdun qılvalğını üçün hər daim xuşalıydı. Vronuski yenilili bolsa
ko'ngli to'q yuratdi. Uning xuluq mijozini bag'onsiri tushunib beravotatdi va tushangansiri shu xuluq mijozlardagi fazilatlarning hammasi etqusiz darajada aziz ko'rinib ketavotatdi. Vronskiyning puxroji kiyimlarda o'zgirib ketgan toshqi qiyofati xuddi yosh qizlarni maftun qilgandek Annani bo'lakchili o'ziga tortatdi. Vronskiy nemili desun, nemili qilsun, nemili o'ylasun, uning hammasi Annaga oliy janob va yuksak fazilat bo'lib ko'rinadi. Anna uning shunchalik berilib ketganidan o'zidan o'zi patpat cho'chib qoladi va vujudidan Vronskiyga yoqmaydigan birar ayib izlab baqatdi. Lekin topolmaydi. Ba'zida o'zimni uning oldida hargiz tuvan o'ylab qolmay, navodi u mening bu holatimni sezib qolsa, menga bo'lgan muhabbati sovib qolishi mumkin deb o'ylab qoladi. Vronskiyning muhabbatidan ayrilib qolarmanmi deb qo'rqishga hech qanday asosi bo'lmasa-mu? Dunyoda uning muhabbatidan mahrum qilishdan qo'rqinchli ish bo'lmasa kerak deb o'ylab qo'yadi. Anna Vronskiyning o'ziga bo'lgan muhabbatidan to'lima suyunadi va shu muhabbatni qadrlamay va uning qadriga yetmaymi qolmaydi. Uning o'yicha Vronskiy davlat ishlarini ishlashda qobiliyati bor. Muhim ishlarni ustiga elib ishlay oladigan bo'lsa-mu Annani deb shu shohratlardan voz kechgan va uning uchun birar qetimmi pushaymon yeb baqmagan edi. Aksiya uni teximi yaxshi ko'rib, qadrlab kelayotdi. Uni hozirgi ahvolga tushib qolganidan numus qildirmaslikqa bor kuchi, bor imkoniyati bilan tirishayotdi. Hamma tarafdan yaramliq bir erkak turib Annaning orzularga xilofan ish qilish bu yoqda tursin. Xuddi hech qandoq ishqa iradasi yo'qdek. Hamma ishda uning yo'l qo'yadi. Anna uning o'ziga ziyoda g'amxo'rlik qilishlarini, shunchalik e'tiborlashlarini ba'zida sal oshirib etayotgandek o'ylab qolsimi, lekin yana uning bu yaxshiliklarini qadrlamay qolmaydi. Lekin Vronskiy orzularga yetgandan keyin o'zini oloydi baxtlikman deb o'ylamaydigan bo'lib qolayotdi. Uzoq o'tmayla u maqsadiga yetgan bu ishni o'zi orzu qilib kelgan baxtlik ishlarning faqat bir tomchisila deb o'ylaydigan bo'ldi. U Anna bilan billa bo'lish orzusiga yetib olgandan keyin o'zini baxtimga yetdim deb o'ylab qilib, birar orzusi amalga ossila o'zini baxtli sanaydigan odamlarga o'xshash qutulg'usiz xatolikdan birini o'tkizib qo'yganligini his qiladi. Anna bilan birlashgan harbiy kiyimlarini puqroch kiyimlarga o'zgartgan dastlabki kunlarda ilgiri bilmay yurgan erkinlikning muhabbat erkinligining xushalligini zodili yiz qilib baqmagan edi. Uni yiz qilib ham uningdan to'limi mamnun bo'lgan chaqda bu xil tuyg'u uzoq so'zilmadi. Ko'p o'tmayla ko'nglining bir yerlardan qondirib ketish eng qiyin bo'lgan bir xil yangi tilak, ishchini pushurdigan yangi bir kayfiyat paydo bo'lishga boshladi. Vronskiy shu daqiqalarda qallisida shakllanib qolayotgan shu g'alit xiyollarni o'ziga maqsad ham orzu qilib olib, shuning bilan bo'lib ketayotgandek qiladi. Bir kunning 10 soat vaqtini bir nimalarni qilib o'tkazish kerak edi. Peterburgdagiga o'xshash vaqtni har xil ijtimoiy aloqalar bilan o'tkazgili bo'lmaydi. Chat elda undoq faoliyatlar yo'q. O'zi bilganni o'ylaganni qilib yashaydi. Ilgari bo'ytoq chaqlarda chat ellarda
özü xan, öz bəg yaşıqan turmuşunun ləzzətlərini o hazır oylaşqımı cürət qılalmaydı. Əgər şunda qılışını oylab, bir nəç ağınısı bilən bir yerdə bolub, öyə azıraqlı keç qaytıdığan bolsa, anna tutulub, xapı bolub, böləkçili bolub qaladdı. Yerlik adəmlə, yaki muşi yerdə turduğan Rusiyilik kişilə bilən arlışıb ötəy desə, ula bilən bolğan münasibət roşan bolmağaçqa, gəpləri bir yerdən çıxmaydı. Məşhur caylanı ziyarət qılıb kiləyli desə, undaq cayladın bağmağan yeri qalmağan idi. Onun üstüge Rusiya ziyaliləri bu işqa Əngliya ziyaliləri oxşaş unçilik əhmiyyət berib mi kətməkdi. Şunun bilən, Vronski aç qalğan hayvan hər nimigi özünü urğandək, turup siyasət tətqiq qıladdı, turup yeni kitablarını oxub qoyaddı, turup rəsim süzüb getəddi. Onun balı vaxtıdan tartıb rəssamlıqda talantı bağ idi. Əmdə hazır pulunu xəcləydiğən yer tapalmay, hər xil rəsimlərini setibilib toplaşqa, özümü süzüşqa, bekar vaxtını, zehnini muşi işqi sərib qılışqı başıldı. Vronski sənətin huzurlun işini bilətdi. Sənət boyumlarını təqlid qılıb süzüşqımı ustu idi. Şuna, rəssam hazırlaşqı tigişlik Əm şərtlə məndə toluq ba, dəb oylaydı. Əmma rəssamlıq sən etinin qayıs türünü, din, tarix, janırını mı, ya ki mənzirə və real janırını mı, şunu tallaşda qiyniladdı. O, rəssamlıqın həm türlərini düşünətdi. Qaysılı türünü sizişqi başlasa ilham

0: Ular ko'chib kirgan dacha uzoqdan beri odam o'ltirmay tashlanib qolgan. O'rdiga o'xshaydigan qadimiy dacha edi. To'rislari igiz, naqshlangan. Tomlarga rasmlar chizilgan. Ostiga rang-rang taxtaylar qurashtirilib yotqizilgan. Egiz derizalarga iyg'ir sirliq pardalar tortilgan. Javon va tom mashlar ustiga lonqilar tizib etilgan. Eshiklarga gullar o'yib naqshlangan. Sirliq zallarning tomlariga rasmlar esilgan edi. Ular ko'chib kirgandan keyin Vronskiy o'zini rossiyalik pomishchik, harbiylikdan chekingan ofitser emas, balki ma'rifatlik san'at havaskoridek, san'at homiysidek, yaxshi ko'rgan ayolni deb esil zodilar jamiyatini, urug' tuqqan do'st birodarlarni, nom shohratni tashlab kelgan kichik pel san'atkordek o'ylab qoldi. Vronskiy dachiga ko'chib kirgandan keyin o'zining faoliyatlarini ko'ngildagidek o'rinlashtirdi. Gollineshev orqali o'zi qiziqqan bir necha odam bilan tanishib, ular bilan erkin aralashib yurdi. Italiyalik bir go'zal san'at professorining yetakchiligida obrazga qarab rasm chizishni mashq qildi. Italiyaning o'ttir asrdagi turmushlarini tadqiq qildi. U turmush uni bekma qiziqtirdi. Hatto u shilapsini shu davrning qiyofatida kiydigan, ustiga shu davrning padisi bo'yicha qilin yog'liqni yelkasidan ortildirib bog'lab yurdigan bo'ldi. Bu xil yosinish o'ziga mu xili yorishib qoldi. Biz mushada turib hech nim bilmay yuribdimiz, dedi u bir kuni attigandila o'zini ko'rgili kelgan Gollineshevga. Sen Mikhailovning rasmlarini ko'rdingmi? U yangi topshirilgan ruscha gazetdagi bir parcha maqolani uniga ko'rsatdi. Bu Mushi shahrida turadigan rossiyalik bir rassom to'g'riliq yozilgan maqola edi. U rassom xelidan beri davringa bo'lib kelgan bir parcha rasmni chizgan. U rasmni texi yaqindila bir aylan talishib setib olgan edi. Maqola hukumat bilan go'zal san'at shoyanini ashundoq bir mashhur rassomni mukofotlamaganligi va uningga yordam bermaganligi uchun tanqid qilgan edi. Ko'rdim, dedi Gollineshev javoban. Albatta, uning qobiliyati yo'q emas. Ammo butunlay teatr yo'l tutgan odam. Isaga diniy rassomlikqa yanala Ivanovcha, Shetrausovcha, Rinanovcha qaraydi. U nimini sizib tikan? Isa Pelatning oldida degan nom bilan sizlar rasm. Rasmda Isani yangi iqim realizm bo'yicha yahudiy qilib sizib qo'yibdi. Gap Gollineshev yaxshi ko'rdigan rassomlikka yetkelganda u yana to'xtamay so'zlab ketdi. Мән уланың немі үшін шүншілік қаталы жыдығалықы ғайранды? Бүйік рәссамланың ижадиетлерді Исаның ұбразы олы бұрын мұқымнышып болған. Әгер ула тәңірінің рәсімінің сізмаймыз, инқылапчыланың данышбәлләнің рәсімдерінің сізіміз десе, тарихи шәқсілердің Сократны, Франклинны, Шарлота Кортны сізсін? Немішкі Исаның рәсімінің сізжуды? Ula sənət yolu bilən ifadələb bəqil olmaydıqan İsa'nı tallışı vağan şu. Onundan başqa... Mikhailov digə adəm rastılı şundaq kəmbəqəl mə? Dəb soru di Vronski, özünü sənətini himayi qılıdıqan Rusiyəlik bay çağlab. Şuna o adəm qandaqlı rəsimsizgan bolsun, onun yardan beriş gerək dəb oylıqan idi. Meninçə onçilik mi əməz? U naayti mashhur portret rassam. Uning Vaslichikovaning rasmini qandoq chizganligini ko'rganmidingiz? Hozir portret chizmasligi mumkin. Şu sebepten muhtaçlıkta kalgandı belkim. Ha demekçi men ki... O anna arka divinanın resmini sizip bir ele mi? Sordu Vronski.
1: Minin resmimi sızdırıp neyi kınmaktı sen? Man senin sızgınından başkası gerek emez. Yaksı, anneninkini sızsın. Ene, o mu geldi?
0: Anna bu vakını götürüp bakı kırvatkan İtalyelik enikanını deri izdin körüp dedi. Andın Vronski'ye yerinin tegidin karap koydu. Vronski bu çıraylık İtalyan ayalının baş resmini pat pat sızıp koyattı. Bu ehval Anna'da azrak reşk kozgap koygan idi. Vronski onu güzellikki ve otur esir ayollarga has bir kıl olaydlikki iyi turkuga evs kilipli sızıp koyattı. Anna'nın kızını emdirvatkan bu cuvanga karta özüdü şundak reşkinin peyda bolgallıkını etrap kılgısı kelmeydi. Şunlaşka o cuvan bilen onun oğluğa olaydı yakşı muamili kılattı.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şinjan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıtışını başlayınız.